0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Törenler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi. Gece İstanbul, Bursa ve Edirne'deki camilerden yeniden selalar okundu. Selaları dinleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi muhteşem bir destan yazıldığını belirtti. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın dedi. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT 1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk 3 bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den de yayınlandı. Ana Muhalefet Partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli de aranıyor. Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan icra takibi kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in makam aracının da yer aldığı 3 araca el konuldu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, Ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde hesabındaki para hareketlerinin Levent'in talimatıyla yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaların Haluk Levent tarafından atıldığını söyledi. Yeliz Kaya yine Haluk Levent'in talimatıyla çok sayıda taşınmazı tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiklerini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı. Yardımseverliğinden vurarak bu parayı elimden aldı. Haluk Levent tarafından ben de dolandırıldım ifadelerini kullandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık can almaya devam ediyor. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail karşıtlığı giderek artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Vance, pedofili ve sapık Epstein'ın İsrail

0: Namesi.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde Türk sanat müziğimizin sevilen şarkılarıyla merhaba diyoruz. Yurdun dört bir yanındaki kıymetli dinleyenlerimize sağlık, huzur ve içten bir tebessüm diliyoruz. Program yapımcımız Alp Aslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Saat 10'a kadar Türk sanat müziğinin unutulmaz şarkıları sizlerden gelecek istek ve selamlarla birlikte bizlere eşlik edecek. Efendim Temmuz'un bu güzel sabahını birlikte güzelleştirmek dileğiyle tüm dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve programımızın ilk şarkısıyla buluşturalım sizi. Üstad Cemal Safi'nin dizeleriyle Zekai Tunca'nın Kürdili Cazkar makamındaki sevilen şarkısını Zekai Tunca'nın icrasıyla dinliyoruz. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında bu sabah da radyo dostlarımıza neşe ile başlayan, huzurla devam eden, kulakta kalan, gönülde yer eden bir gün diliyoruz. Efendim, sabahın namesinde bazen bir şarkıyla geçmişe uğruyor, bazen de hiç bilmediğimiz bir hatıraya eşlik ediyoruz sizinle. Programımızda şimdi Sevval Şentürk, güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Kürteli Çasken şarkıyı seslendiriyor. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam, koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm.

Melihat Gülses'in sevilen icrasıyla Baki Duyarlar'ın Kürdili Cazkar eserini dinledik. Sevgili dinleyenler, müziğimizin unutulmaz şarkılarıyla Sabahın Namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizle özlem dolu satırlarınıza eşlik edeceğiz. Programımızda şimdi Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinliyoruz. Yahya Geylan söylüyor. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı?

Sabahın nağmesinde kalbimize şifa veren şarkılarla birlikte evinde yeni güne hazırlananlara sağlık, huzur, işe gidenlere kolaylık, yolculukta olanlara ise hayırlı yolculuklar diliyoruz. Programımızın bu dakikalarında Melda Koyucu Kılıç, Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Hasan Esen'e ait Kürdili Cazken şarkıyı seslendiriyor. Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni.

Efendim, günün telaşı başlamadan önce bir bardak çay eşliğinde kendinize küçük bir mola vermeye ne dersiniz? Sabahın bu huzurlu saatlerinde Türk sanat müziğimizin zarif nameleriyle gönüllerinize dokunmaya devam ediyoruz. Sözleri Şerafettin Aydınlığa, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Kürdili Cazker şarkıyı dinliyoruz. Hasan Eylan söylüyor: "Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla."

Sabahın Namesi'nde TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bizlere selam gönderen dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Efendim sizler de sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir. Sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı Sabahın Namesi'nde paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi sözleri Sırrı Uzun Hasanoğlu'na, bestesi Selahattin İnal'a ait Kürdilici Asker şarkıya kulak veriyoruz. Funda Arar söylüyor. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar.

Efendim, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Biz de bu sabah kahvenin o eşsiz kokusuna Türk sanat müziğimizin zarif namelerini katıyoruz. Yudum yudum huzur, nota nota hatıra biriktirdiğimiz bu anlarda sabahın namesi devam ediyor. Turgay Kızıltuğ Hicaz türküyü seslendiriyor şimdi. Erkilet güzeli bağlar bozuyor, kirpikleri kalem olmuş yazıyor.

0: TRT Name.
1: Efendim TRT Name'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve NX platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir. Sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sabahın namesinde Umut Akyürek'i caz namelerle geliyor huzurlarınıza.

0: Yurdumuzun dört bir yanından iletileriniz geliyor. Selamlar, hatıralar, ortak şarkılar. Her mesaj bu sabahı biraz daha anlamlı kılıyor. Gönderdiğiniz her satır için teşekkür ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıları da siz kıymetli dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Efendim ilk eserimizi Yaşar Özel'in unutulmaz icrasıyla dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki şarkının güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Saadettin Ökdenay'a ait. Sana bir bu severmedim diye nasıl kızarsın istemedin ki. İkinci şarkımızsa Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısı, Nesrin Sipahi'nin güçlü sesi ve sevilen icrasıyla dinliyoruz.
1: Sana bir bu severmedim diye nasıl kızarsın istemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demedim ki. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş.

Saatler sabahın erken vaktini gösterirken yollarda olan tüm dostlarımıza selam gönderiyoruz. Sabahın Namesi ekibi olarak bu yolculuğunuzda sizlere eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Frekansınız TRT Name'de kalsın. Birbirinden güzel şarkılarımız yolunuza huzur, gönlünüze ferahlık versin. Efendim Sabahın Namesi'nde bu sabah yolunuza ve gönlünüze eşlik eden şarkıyı armağan ediyoruz şimdi size. Çiğdem Yarkın ve Cengiz Han Sönmez.

Efendim bugün Türk sanat müziğimizin efsanevi sesi, Cumhuriyet'in divası unvanıyla gönüllerde taht kuran Müzeyyen Senar'ın doğum yıl dönümü. 16 Temmuz 1918'de dünyaya gelen büyük sanatçımızı, musikimize kattığı eşsiz mirası ve unutulmaz yorumlarıyla saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. İyi ki doğdun Müzeyyen Senar.

0: İstek zamanı.
1: Efendim TRT Namedi, şimdi sözü biraz da siz değerli dinleyenlerimize bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaştırdığınız mesajlar, selamlar ve şarkı istekleri bu sabahta programımıza ayrı bir anlam katıyor. Her mesajınız uzakları yakın eden samimi bir selam, içten bir dost sesi gibi ulaşıyor bizlere. Biz de bu güzel paylaşımlar için her birinize teşekkür ediyor ve sıradaki şarkıyı mesajlarıyla programımıza eşlik eden tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz ilk olarak. Bu şarkıyı Sabahın Namesi ekibi ve dinleyenlerine armağan etmiş dinleyicimiz. Celal Abacı'nın icrasıyla güftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi Celal Abacı'ya ait Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen de bu şarkıyı eşi Arife Hanım'a, ablası Teslime Tacar'a, Osman Tacar'a ve torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Ormanbeyköy Tokat'tan İlyas Aydın, İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Selahattin Erzi, Doğan Güneş, Ali Yanık, Ali Balkış, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Durak Çağatay ve TRT Name dostları için istemiş. Diliyoruz ki her birinizin ismini tek tek sayalım. Bazen de dostlarına gönderdi diyerekten gönlünüzü alıyoruz. Efendim İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlıyor bizleri. Aynı zamanda İlyas Aydın günaydın demiştim sevdiklerine. İhsan Özdoğan Gülşehir Nevşehir'den tüm sevdikleri dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Celal Abacı'nın sesinden dinliyoruz.

8.16'yı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini yerine getiriyoruz. Sabahın namesi dinleyenleri eşi Yıldız Erzi ve tüm sevdiklerini armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu da bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz dostlarıyla birlikte yine bu şarkıya ortak oluyor. Alp Arslan güftesi ve bestesi Sadi Hoşses'e ait Kürdilici Asker şarkıyı söylüyor. Yıldızlı semalardaki haşmet ne güzel şey, mehtaba dalıp yar ile sohbet ne güzel şey.

0: yol durumu.
1: TEM otoyolunun 0 ile 7. kilometreleri arasında Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimde güney taşıma yolunda İstanbul istikameti üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Bu çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM otoyolu İstanbul istikameti

ikametine katılım kolu trafiğe kapatılacaktır. İzmir-Aydın otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında Tabakhane Köprüsü'nün İzmir istikameti köprü ders onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 16 ve 17 Temmuz 2026 tarihlerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ve 45. kilometreleri arasında Afyonkarahisar otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Nurdağ-İslahiye-Hassa yolunun 19 ile 20. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 30, İzmir 37, Antalya 35, Ankara 31, Zonguldak 27, Samsun 29, Kars 25, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece olacak. Sevgili dinleyenler, hava ve yol durumu bilgilerinin ardından şimdi Amir Ateş'in Segah makamındaki Sevilen şarkısını dinliyoruz. Sözleri İlhan Behlül Bektaş'a ait, eseri Gül Yazıcı söylüyor. Ben seni unutmak için sevmedim.

0: İstek zamanı.
1: Efendim sabahın namesinde istek zamanına yeniden dönüyoruz. Saat 10'a kadar sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaştırdığınız selamları ve şarkı isteklerini paylaşmayı sürdüreceğiz. Elbette yayın süremiz nedeniyle her iletiye yer vermemiz bazen mümkün olmayabiliyor. Ancak gönderdiğiniz her istek yapımcımız Alp Hasan Karaibrahimoğlu tarafından aynı özenle değerlendiriliyor. Şimdi sizlerden gelen bir başka isteğe kulak vereceğiz. Lakin öncesinde İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal ve tüm sevdikleri için Ahmet Özhan'ın icrasıyla güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Seyran'a ait Segah şarkıyı istemiş bizlerden. Geçmiş olduğumuz dakikalarda programımızda bu şarkıya yer vermiştik. Bu şarkıyı da size armağan edelim ve şimdiki dinleyeceğimiz şarkıyı da yine size ve tüm sevdiklerinize hediye etmiş olalım. Efendim Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz. Manisa Salihli'den bizlere günaydın diyor. Tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Tamburi Ali Efendi'nin Hüseyin'in şarkısını Çiğdem Yarkın seslendirecek. Bu şarkıya aynı zamanda Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve Türk sanat müziği seven herkese armağan etmiş bu şarkıyı. Çiğdem Yarkın söylüyor. Senden bilirim yok bana bir faydayı ey gül, gül yağına eller sürünür çatlasa bülbül.

Ankara'dan Adnan Yıldız'ın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Şimdi Türk sanat musikisine gönül veren herkese armağan ediyor bu şarkıyı dinleyicimiz. Efendim Minik Utandı'nın icrasıydı. Çorlulu'nun Hicazkar eserini dinleyeceğiz. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor bu şarkıyı. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü, Gaziantep'ten Ali Özyener yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Ayhan Candaş Ödemiş'ten güzel bir gün diliyor tüm sevdiklerine. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz, kıymetli sözleriniz için. Ali Karakaş Nevşehir'den hayırlı sabahlar diliyor ve sıradaki şarkıyı Türk sanat musikisine gönül veren herkese armağan ediyor. Münif Utandı'nın icrasıyla Hicazkar eseri dinliyoruz. Aldı beni iki kaşın arası, yaktı beni gözlerinin karası.

Samsun'dan Reyhan Baş'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Sabahın Namesi'nde bu şarkıyı TRT Name dostlarına ve arkadaşı Sevgi Şahin'e armağan ediyor dinleyicimiz. Belgin Erol Gündoğdu'nun icrasıyla Avni Anıl'ın Nihavend eserini dinleyeceğiz. Efendim Nevşehir'den Ali Karakaş da bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden eşi Cevriye Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Isparta Senilkent'ten Uğur Heybeli, Şevki Şahinoğlu ve Hasan İlhan'a armağan etmiş bu eseri. Hep birlikte dinliyoruz. Belgin Erol Gündoğdu söylüyor. Kadir Mevlam sen verirsin bu canı, ben senin dalında açan bir çiçeğim.

Yahya Kemal Beyatlı'nın ölümsüz dizeleriyle Muzaffer İlkar'ın Niyavent şarkısını Hasan Eylen seslendirdi. Efendim, Kuşadası'ndan Servet Şahin'in isteğiydi bu şarkı. Radyosu açık olan herkese armağan etmişti dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. 8.55'i gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz istek şarkılar ve iletilerle devam ediyor. Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu eseri Saffet Bilir, Uğur Heybeli, Mehmet Çimen ve Zeki Özceylan'a armağan ediyor dinleyicimiz. Alper Diler'in icrasıyla güftesi ve bestesi Osman Babuşçu'ya ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinleyeceğiz. Samsun'dan Seniha Cengiz Han bu şarkıyı eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına, TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Samsun'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda Gülten Duran Mersin'den bizlere günaydın diyor. Gönül dolusu sevgiler, aşk nedir nasıldır bilen var mı isimli eser istemiş. Yetiştirebildiğimiz noktada mutlaka bu şarkıları, istemiş olduğunuz şarkılara yer vereceğiz. Ama yetiştiremezsek şimdiki dinleyeceğimiz şarkıyla her zaman söylediğimiz gibi gönlünüzü alıyoruz. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Alper Diler söylüyor. Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen, bir ben, bir Allah bilir. Oh,

Efendim Ordu'dan Çönel Şafak Uzun Ömeroğlu, Sevilmiş Elen Sevme Yanarsın adlı şarkıyı oğlu Ömer'e, dayısı Tayfun Akçevri'ye ve Naciye Akçevri'ye ve radyosunun başında olan tüm radyo dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Doğan Çizmece, sayın yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'na İzmir'den sevgi ve saygılarını göndermiş. Bir name düşsün geceye, bir dua varsın gönüllere sıradaki şarkı başlığı sizlere, bu güzel programın görünmeyen emektarlarına ve radyoları başında aynı duyguyu paylaşan tüm dostlara armağan olsun demiş. Bir de not eklemiş dinleyicimiz, şarkılar hiç susmasın, gönüller sevgiyle buluşsun. Teşekkür ediyoruz bu güzel kıymetli sözleriniz için. Bakalım hemen kimlere armağan ediyor dinleyicimiz. Fahri Özdemir Osmaniye'den selam ve sevgilerini gönderiyor. Sıradaki şarkıyı eşi postacı Fadime Hanım'a, oğulları Ömer, Alperen, Muhammed, Emir, Mustafa ve Utku Özdemir'e armağan ediyor dinleyicimiz. Sadık Hüday Keyvanoğlu Uşak'tan günaydın diyor tüm TRT Name dostlarına. Bizden bir şarkı istemişsiniz, mutlaka yer vereceğiz. Ama yetiştiremezsek bu şarkıyı Sezai Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Nihavend şarkıyı Süheyla Eren söylüyor. Sevil Neşelen, sevme yanarsın.

Hatay, Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğiydi bu şarkı. Efendim, güftesi Mahmut Nedim Güntel'e, bestesi Semahat Özden Ses'e ait Uşak eseri dinledik. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya ve aynı zamanda kızı Özgünur'a ve damadı Samet'e armağan etmişti. Hep birlikte dinledik bu güzel eşleri. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay, Özmeltem sakinleri birlikte dinliyorlarmış şu an. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ankara'dan Kübra Kulaksız, efendim Cihan.

Bey'i armağan ediyor bu şarkıyı. En güzel kavuşmalar umudunu hiç kaybetmeyenlerdir. Burçin Hanım, herkesin sevdiğinden güzel haberler alması dileğiyle de deyip bize bir not düşmüş. Teşekkür ediyoruz Kübra Hanım. Aynı zamanda Kamil Aydın Manisa Kırkağaç'tan TRT Name ekibine güzel bir gün diliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da size armağan ediyoruz. Şevval Sam'ın icrasıydı. Güftesi Orhan Arıtan'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam eseri dinleyeceğiz. Nurten Şenmerdan'ın isteği bu şarkı. Efendim, Şenmerdan ailesine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Hüzzam eseri şimdi Şevval Sam'ın icrasıyla dinleyelim. Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık, maziye bir bakıver, neler neler bıraktık.

Efendim, Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı dinleyicimiz. Emrah Yiğit Şükrü Tunar'ın Uşak eserini seslendirecek. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı ve tüm sevdikleri için de bu şarkıyı dinleyeceğiz aynı zamanda. Fatma Çan Karadeniz Ereğli'den sevgi ve selamlarını gönderiyor ve bu şarkıyı Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve aynı zamanda Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onu'a armağan ediyor dinleyicimiz. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş, Köşektaş köyünden sevgilerini gönderiyor bu eseri. Eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşi Elif Akdemir'e, torunları Elif, Naz, Hüseyin, Alp ve Ece Çınar'a armağan ediyor. Köy halkım için de, köy halkıma da armağan ederseniz sevinirim demiş dinleyicimiz. İzmir Bornova'dan Ali Çakır bizlere günaydın diyor. İzmir Bornova'da misafirim ve acaba şansımıza hangi şarkı düşecek demiş. O zaman hep birlikte dinliyoruz. Emrah Yiğit söylüyor. Gülen yüzün solmuş sevgilim senin, ben de hasretinle ağlar gezerim.

Şu altın taşın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Eşi Zülbahar Hanım'a, kardeşi Elif Akdemir'e ve sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına armağan etmiş. Uşak'tan Şahap Ünal, torunu Ares'le birlikte bu esere ortak oluyor. Abuş Bakır bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında, eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır ve Sabahın Namesi ekibiyle birlikte radyoyu dinleyen herkese armağan etmiş bu şarkı. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz, var olunuz diyoruz ve Vedat Kaptan Yurda Kulunu icrasıyla şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz.

Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Dinleyicimiz bu şarkıyı Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları, aynı zamanda Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir için istemiş. Gökhan Sezen'in icrasıyla güftesi Berran Yalçın'a, bestesi Ziya Taşkent'e ait Kürdi Nicaskar şarkıyı dinleyeceğiz. Efem Alanya'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım, dostları ve sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, aynı zamanda Selçuk Sümer bizlere yine günaydın demiş ve bu şarkıyı kıymetli eşi Hülya Sümer'e armağan ediyor. Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine armağan etmiş bu eseri. Son olarak Dinar Hacı Beşirli köyünden Ümit Sağlam, eşi Gülçin, oğlu Eray ve kızı İrem Suya ve gurbetteki tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz. Yıllardır içimde sakladım seni, sevgin yüreğimde, dilimde değildi.

Sabahın Namisi programını Uşak'tan Sadık Hüdayi Keyvanoğlu selamlıyor ve bu şarkıyı Sezai Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç ve TRT Nami dinleyen tüm dostlarına armağan ediyor. Melda Kuyucu Kılıç'ın icrasıyla güftesi Sadık Atay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Ordu'dan Leyla Çabuk, Afyon İşehisar'dan Recep Kalkan, Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz, aynı zamanda Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya ailesine ve tüm dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ali Gündoğdu yine sevdiklerine selam veren dinleyicilerimiz arasında. Arsuz Konacık'tan Semra Şen bizlere yine günaydın diyor. Arsuz Konacık'a da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz TRT İzmir Radyosu'ndan. Emine Atamer, umuda, sağlığa, güzel olan her şeye günaydın Burçin Hanım. Trabzon'dan sevgiler demiş. Trabzon'a selamlarımızı gönderelim. Sağ olunuz, var olunuz. Melda Kuyucu Kılıç tüm TRT Name dinleyenleri için söylüyor. Duman duman tütüyorum, o yaktığım yerdeyim ben.

Ankara'dan Kübra Kulaksız'ın isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi eşi Cihan Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Antalya'dan Coşkun Bakan, Eskişehir'den Tuncel Erol, Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Göynüm Can Çetin, Canan Kara, Ümit Yanç ve Hasip Celil Kolas'a armağan etmek isterim demiş. Biz de huzurlu, mutlu, sağlıklı, nice güzel yıllar diliyoruz. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den sevgilerini ve selamlarını göndermiş. Eşi Sultan Balkan'a ve çocuklarına armağan ediyor bu şarkıyı ve tüm dostlarım Musalar Yeniköy halkı için de olabilirse sevinirim demiş. Almanya'dan Muzaffer Tetik yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Efendim bu eseri musiki dostlarına armağan ediyor. İstemiş olduğunuz şarkıyı eğer süremiz yeterse yer vereceğiz ama yetiştiremezsek şimdiki şarkıyı da size armağan ediyoruz, size ve sevdiklerinize. Çanakkale'den Engin Erdoğan yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağoğlu Anamur'dan selamlamış bizleri. Eşi Medine Hanım, kızı Betül ve oğlu İbrahim'e armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz. Muazzez Ersoy güftesi ve bestesi Suat Sayın'a ait Hicaz eseri söylüyor. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar?

0: yaşar.
1: Efendim Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, Seniha Cengizhan, Meral Özhan, Suna Koçak, Gülden İbiş İmamoğlu ve Zafer Özkara'ya armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Yasemin Yiğit Mersin Çamlıyayla'dan bizlere günaydın diyor. Ve bu şarkıyı eşine, kızlarına ve torunlarına armağan ediyor. Hasan Cengiz. Sıradaki şarkı Mahir Tekin, Recep Yılmaz, İbrahim Kaya ve Mustafa Demir, Ali Tunç armağanım olsun demiş. Göksel Kılıç bizlere günaydın diyor. Osman Çokkeman, Van Erciş'ten Burçin Hanım, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Öyle olsun efendim. Ümit Kaya Çelebi, Güner Bekat,

sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Aynı zamanda bakıyoruz, Ordu'dan Ziya Tilioğlu bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında, Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan, Eskişehir'den Zeki Gül, Müjgan adı güzel Yerce yine sevgilerimizi gönderiyoruz. İstanbul'dan Hakkı Öner, Rahman Çolak Trabzon Maçka Tosunlu Köy Müzesi'nden günaydın Burçin Hanım demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Selamlarınızı aldık. Sıradaki şarkıya talibim diyor dinleyicilerimiz. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. İstanbul Şile'den Nur Genç, sıradaki şarkı radyo dostlarımıza armağan olsun demiş. Cengiz Han Sönmez, Dügah Eser'le geliyor huzurlarınıza. Aksaray'dan geçerken çevirdiler yolumu.

Efendim 9.45'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Artık yavaş yavaş programımızın son dakikalarına yaklaştık. Abuş Bakır'ın isteğini yerine getireceğiz şimdi. Bu şarkı eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlıyor tüm sevdiklerini. Ankara'dan Ufuk Erdem, yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Gökhan Sezer, Tekirdağ Şarköy'den selamlıyor. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkuran, Sevda Orkun, Nüset Sönmez, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Hatay Antakya'dan Abdo Orçin, hayırlı sabahlar sevgiler. Sıradaki şarkı TRT Name ekibine ve tüm dostlarıma armağanım olsun Burçin Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz efendim, iyi ki varsınız. Benal Aslan Taraz bizlere Gaziantep'ten günaydın diyor. Sevgili ve selamlarımızı gönderiyoruz Gaziantep'e. Erzurum'dan Durak Çağatay, aynı zamanda Uşak'tan Meral Özhan, sıradaki şarkıyı eşi Erol Bey'e ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Uşağı da kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Karadeniz'in incisi Samsun İlk Adım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden Osman Ölçer bu eseri Samsun Canik Belediyesi meclis üyeleri arkadaşlarına armağan ediyormuş. Ve tüm TRT Name dostlarım için de gelsin demiş. Tekirdağ'dan Fatih Karabacak, eşi Zeynep Hanım, kızları Elif Gülşen ve Şeyda ve Bahat için istemiş bu şarkıyı. Teknik yönetmenim Ramazan Özbay şimdi hemen bize dedi ki hemen bu güzel şarkıyı dinleyelim. Yüksel Uzel söylüyor, gözlerinin içine başka hayal girmesin.

Efendim Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener'in isteğini yerine getiriyoruz. Sabahnamesinde Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çelik, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi ve Nihat Görgülü, Gülsefa Koç, Can Polat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Balıkesir Bahçeli Evler'den Talat Boztepe, aynı zamanda Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya bizlere günaydın diyor. Selçuk İzmir'den Güler Sunar Karahan tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda İstemir TSM korusundaki koro arkadaşlarına da armağan etmiş. Cüneyt Ağaçayak Bursa'dan tüm radyo dostlarını selamlıyor. İzmir'den Zehra Bıçakçı, aynı zamanda Zonguldak'ın Şirin ilçesi Gökçebey'den Zeki Başoğlu, Edirne Enez'den İsmet Dragan'dı yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Hatay Kırıkhan'da bulunan akraba ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Mine Geçidir, güftesi Şemsi Belli'ye, bestesi Muzaffer İlkada ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçiyor.

Programımızın son dakikaları Antalya Korkut Elinden, Türkan Akbeniz, Samsun Atakum'dan, Ceylan Şimşek Ayar, Kahramanmaraş Avşin'den, Mehmet Turan. Çok teşekkür ediyoruz gönülden sözleriniz için, selamlarınız için. Efendim Ankara'dan Süleyman Altuner'in isteğiyle sizlere veda ediyoruz bugün. Tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde veda vakti geldi sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu. Teknik masada bu yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Dileriz ki namelerle başlayan bugününüz aynı huzur ve güzellikle devam etsin. Hoşçakalın.

0: haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mecliste ve Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programlarına katıldı. FETÖ kaynaklı tehlikenin hala sürdüğüne dikkat çekti. Bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da FETÖ tamamen bertaraf edilene her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Başkent Millet Bahçesi'ndeki anma programının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyle izlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit panelinden cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçum da bulunuyor. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yanı sıra pek çok üst düzey isimle görüşecek. Bakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye yıllardır savaş nasıl durdurulur kulvarında," dedi. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin verdikleri ifadeler de ortaya çıktı. Şüpheli Ece Güner, Haluk Levent'e 1 milyon 570 bin dolar karşılığı Türk lirası verdiğini, uzun uğraşlar sonucu parasını alabildiğini söyledi. Şüpheli Esin Önder Çağlayansa Levent'e 70 milyon dolar borç verdiğini, karşılığında taşınmazlar aldığını belirtti. Levent'in kendisine yönelik iftiralarda bulunduğunu ifade ederek şikayetçi olduğunu söyledi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalama çalışmaları devam ediyor. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. ABD kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantılar olduğunu itiraf etti. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günün enerjisiyle, Türk müziğimizin ruha şifa veren nameleriyle bugün de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e usta sanatçılarımızın icralarından derlediğimiz harika şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz. Bugün programımıza çok özel bir eserle başlıyoruz. Uşak makamında bir Münir Nurettin Selçuk bestesinde Muazzez Abacı'yı ağırlıyoruz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak makamındaki eseri sanatçı 1991 yılında yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde seslendirmiş. Söyle sevgili, sevgili söyle, söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim, senin aşkındır dileğim, seviyorum, seveceğim.

Ankara Radyosu'nun sevilen sanatçılarından Süheyla Eren, 2012 yılında yayınlanan Özlem Şarkıları albümünde seslendirdiği Şükrü Tunar şarkısıyla konuğumuz oldu. Uşak makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Halit Bekir Sabarkan imzalı. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak dedi sanatçımız. Evet efendim, birlikteliğimiz Uşak makamındaki eserlerle devam ediyor. Şimdi ise İstanbul Radyosu'na uzanıyoruz ve bestesi Erdoğan Berker, güftesi Erol Kavşet imzalı eseri Cavit Tanürek icrasıyla dinliyoruz. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı. İçimdeki sevgiler, hazlar seni kıskandı.

Sevdim seni güzelim, sevdim seni. Firdevs Tezcan'ın Saadet'in Kaynağı'nın güftesi Reşat Özpinici'ye ait Uşak şarkısıyla konuğumuz oldu. Sevgili TRT Name dostlarımız, zaman tünelinde şimdi günümüze yaklaşıyoruz ve Hasan Eylen'in 2021 yılında yayınlanan Bu Şarkı Hiç Bitmesin albümünde seslendirdiği bir Kemal Gürses şarkısı dinliyoruz. Uşak makamındaki eserin güftesi ise Ali Haydar Abdullahoğlu'na ait. Zulmette ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler, ruhumda titreyen son nuru alan, ağarmış saçımı yolan geceler.

Değerli sanatçı Tahir Engin Üçöz, Uşak makamındaki bu çok sevilen türküyle günümüzü renklendirdi efendim. Zannediyoruz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırız. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürelim ve zaman tünelinde 1987 yılına uzanalım. Selahattin Altınbaş'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait Uşak şarkısında Zeki Müren'i dinleyelim. Sanatçı bu sevilen eseri 1987 yılında yayınlanan Masal albümünde seslendirmişti. Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

verdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Kumruları dinledim, su verdiler.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Hüseyin'i makamında bir Yalçın Tura şarkısıyla konuğumuz oldu. Evet değerli dinleyicilerimiz, müzik özellikle de Türk musikisi öylesine uçsuz bucaksız bir umman ki, dizelerle bezelmiş her name ve efsunlu makamlar bizleri yaşamdan bir ana ışınlıyor adeta. Bu kah geçmişten hüzünle ya da mutlulukla anımsadığımız bir kare oluyor ya da gelecekte kendimizi görmek istediğimiz o fotoğraf. İşte bu noktada diyoruz ki dilediğinizce seçin, dilediğinizce beğenin. Zira zamanlar arasındaki bu yolculuk sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi gelin kalplerimizi Vedat Çetinkaya'nın o usta sesine emanet edelim ve sanatçımızdan bir Amir Ateş şarkısı dinleyelim. Muayyer Kürdi makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Melek Hiç imzalı. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Gözlerindeki deniz olmayınca yanımda, yerle gök derya olsa yüreğim çölden farksız. Boğulurken düşümde sensiz rüyalarımda, gözlerinde batmadan ölmek bile imkansız. Aldığım her nefeste gelmesin diye kokun, yalvardım hep Tanrı'ya bu son nefesim olsun. Sana öyle muhtacım, inan ki bilmiyorsun. Sarılıp koklamadan ölmek bile imkansız. Bir de ellerin var ki sanki hala yüzümde. Ekmeğim aşım gibi gecemde gündüzümde. Cehennem bahtım olsun yalan varsa sözümde. Ellerini tutmadan ölmek bile imkansız. Kıymetli dinleyicilerimiz, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde yine harika dizelerle sizlere seslendik. Bu değerli dizelerin sahibi teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Tunay'dı. Nihat Bey'e de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz bir kez daha. İnşallah ilerleyen günlerde de bu imkansız şiirine konu olan dizeleri Nazire Savran yorumuyla dinleyeceksiniz. Evet, birlikteliğimize yine şarkılarla devam ediyoruz. Günümüzü birbirinden güzel şarkılarla renklendiriyoruz. Şimdi ise Muayyer Kürdi makamında Bir Gündoğdu Duran bestesi var sırada. Kıymetli sanatçılarımız Çiğdem Yarkın ve Erhan Bahçı beraberce seslendiriyorlar. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın?

Kıymetli sanatçımız Yıldırım Bekçi'yi deneyeceğiz şimdi de. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi makamındaki bir Rıdvan Tandoğan bestesiyle konuğumuz oluyor Yıldırım Bekçi. Gerçekten seven kalplerin asla engel tanımadığını bizlere hatırlatan bir şarkı. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki. Sevinçle, neşeyle, hazla gelirim.

Değerli sanatçımız Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Sanatçı güftesi İlkan San tarafından kaleme alınan Muayyer Kürdi makamındaki bestesini seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser Zekai Bey'in 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde yer alıyordu. Değerli dostlarımız, birlikteliğimize yine çok özel bir şarkıyla devam ediyoruz. 90'lı yılların başına uzanıyoruz. Samime Sanay'ın Ben Sana Mecburum isimli 1993 tarihli albümünden Ziya Taşkent'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait şarkısını dinliyoruz beraberce. Bir sabah istiyorum, gözyaşlarımı silsin. Bir akşam istiyorum, bana sabırlar versin. Bir gece istiyorum, sırlarımı o bilsin. Yalnız benim olacak bir deva istiyorum.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Asuman Aslım, Akın Özkan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Gönül aşık oldu sana. Değerli dostlar, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın şimdiki bölümünde Rast, Mahur ve Nihavend makamında şarkılara yer vereceğiz. Ritmimizi bir parça düşürüyoruz ve Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Kemani Tatyus Efendi'nin Rast Peşrevini Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinliyoruz. Ve hemen ardından Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın, çok özel bir Selahattin Pınar eseriyle günümüze eşlik ediyor. Rast makamındaki bu eserin güftesi ise Burhan Bey'e ait. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün? Hülyalarımın menbaı bir taze çiçeksin. Bekletme, yazıktır, sen de solar, sen de çürürsün.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, Gültekin Çekin'in güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Rast şarkısıyla renklendirdi günümüzü. Efendim, birlikteliğimize yine Rast makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi Zekai Tunca'nın 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir potpourri'ye kulak vereceğiz. Sanatçı ilk olarak Hacı Faik Bey'e ait Nihansın Dide'den Ey Mesti Nazım isimli şarkı seslendirecek. Bu sevilen şarkıyı gazelle taşlandırdıktan sonra Cevat Ultanır'a ait Bağdat Yolu isimli eserle potpourri'yi noktalandıracak.

Efendim, Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljiyi kalplerimizde hissetmeye devam ediyoruz. Kah 60'lı 70'li yılların eserlerini size paylaşıyoruz. Kah 90'lara uzanıyoruz. Kah günümüze geliyoruz. Ve birbirinden güzel şarkılarla harika renkli bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. Şimdi ise değerli sanatçı Nesin Körükçü bizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz iki kıymetli sanatçımız Nesin ve Çetin Körükçü Türk müziğine bir ömür hizmet ettiler. Katkılarından dolayı kendilerine minnetlerimizi de sunuyoruz. Bu vesileyle değerli Çetin Körükçü hocayı da saygı ve rahmetle analım. Ve Nesin Körükçü'nün seslendireceği bir Erol Sayan şarkısına kulak verelim. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak.

Güfte ve Güftesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait Ras makamındaki sevilen şarkıda değerli sanatçı Çiğdem Yarkın bizlerle birlikteydi. Evet efendim, şimdi Mahur makamında bir Münir Nurettin Selçuk bestesi var sırada. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri Asuman Assım Görgün icrasıyla dinleyeceğiz. Otomobil uçar gider, ömrüm gibi geçer gider. Ben talihin peşindeyim, talih benden kaçar gider.

Melahat Gülses, Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait mahur şarkısıyla konuğumuz oldu. Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize, bayram gecesi dedi sanatçımız. Efendim, bu güzel şarkıyla birlikte biz de diyoruz ki her gününüz, her geceniz diliyoruz ki bayram coşkusuyla, bayram neşesiyle geçsin. O kalbinizdeki çocuksu duyguları, sevincinizi, mutluluğunuzu asla yitirmeyin. Çünkü hayat iyisiyle, kötüsüyle, mutlulukla, hüzünle bir bütün. Biz de içindeki güzellikleri alıp kalbimizde saklamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bu güzellikleri de şarkılarla taçlandırıyoruz. İşte şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim. Ankara Radyosu'nun sevilen sanatçısı Bilge Pakadınlar konuğumuz oluyor. Erdoğan Berker'in Güftesi Ayten Baykal'a ait mahur makamındaki eserini seslendiriyor sanatçı. Denizler dalgaydı geçti dediler, rüzgarlar hevesti esti dediler, serçeler bir anlık sesti dediler, ağladım ağladım yağmurlarla ben.

Değerli sanatçı, gönül yazar, seslendirmiş olduğu Mahur Türkü ile bizleri yine geçmişe götürdü. Efendim, geçmişteki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1996 yılında bir mola vereceğiz ve Yaşar Özel'in seslendirmiş olduğu bir Selami Şahin şarkısı dinleyeceğiz. Mahur makamındaki bu eserde sanatçımız bizlere şöyle sesleniyor. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim.

Handan Odabaşı, beste ve güftesi Kamuran Yarkın'a ait unutulmaz bir mahur eserle bizimle birlikteydi. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor dedi. Efendim biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de güne bir söz bırak köşesinde 13. yüzyılın ünlü düşünürlerinden insanlığa ilmiyle yol gösteren Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ayda ara. Gözlerindeki perdeyi arala demiş Mevlana. Efendim, sabrıyla, sevgisiyle, hoşgörüsüyle, ilmiyle aslında yaşadığı dönemi 13. yüzyıla ışık tutan değerli düşünür, engin vizyonuyla bugün de aslında insanlığa ışık tutuyor. Zira insan aynı insan, kalp aynı kalp. Dolayısıyla ha 13. yüzyılda olmuş olsun, ha 21. yüzyılda olmuş olsun, hayata güzel gözlerle bakabilmek, kötülüklerin içindeki iyiliği görebilmek, bir çocuğun gülüşünde saklı olan güzellikleri görebilmek ya da kafamızı kaldırıp göğe baktığımızda güneşin içimizde yarattığı mutluluğu hissedebilmek, gerçekten bunlar önemli şeyler. İnşallah yaşamın içindeki o küçük anlardan da tad almayı başarabiliriz. Zira aslında yaşamın ta kendisi işte bunlar. Mevlana da bize bununla ilgili bir yol göstermiş. Gözlerinizdeki perdeyi aralayın ve hayattaki o küçük mutlulukları yakalamaya çalışın. Biz de mutluluklarınızı şarkılarla perçinleyelim. Şimdi gelin o şarkılardan birini dinleyelim ve 1997 yılına uzanalım. Ayşe Tunalı seslendirecek Zeynettin Maraş'ın Sevilen Niyavend eserini. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

birbirinden özel şarkılarla bu yayının da sonuna geldik değerli dostlar. Bugün yine en özel eserlerle gününüze eşlik etmeye çalıştık. Ortak duygularda buluştuk. Şarkıların dilinden konuştuk. Ve yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyenlerimizi bir Zeynettin Maraş şarkısında Hüner Coşkuner'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Sevilen şarkıları radyomuzun kıymetli seslerinden dinlemek isterseniz her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programında buluşalım.

0: sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mecliste ve başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programlarına katıldı. FETÖ kaynaklı tehlikenin hala sürdüğüne dikkat çekti. Bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. 81 ilde camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'ndeki anma programının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da direnişin simge mekanlarından Saraçhane'de binlerce vatandaş mehter takımı eşliğinde kortej yaptı. İstanbul Boğazı'nda da geniş katılımlı bir deniz korteji düzenlendi. Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyle izlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit panelinden cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçum'da bulunuyor. Türkiye-Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşıyla görüştü. Süratle müzakere masasına dönülmesi çağrısını yineledi. Fidan temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Toplantıda ihraçların yanı sıra olağan kurultay süreci de kapsamlı olarak ele alınacak. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler arasında sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeciler bulunuyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. 11 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatleri uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalama çalışmaları devam ediyor. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. Spor. Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. 2 asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece saat 22'de oynanacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRT Name'de yayınlanan Moski Bahçesi programından hepinizi en derin sevgi ve saygılarımızla selamlayarak programımıza başladık efendim. Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi

Görevlimiz Osman Ateş ve ben Didar Aliye Koyuncu. Bugün birbirinden kıymetli genç öğrenci arkadaşlarımızı da şimdi takdim edeceğiz ve birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızla yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Genç Sesler köşemizde sevgili Umut Cicim ve Durmuş Emre Şimşek bizlerle olacaklar. Stüdyomuzda bulunan saz sanatçılarımızı takdim edelim. Kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda İlhami Çetik, klarnette Şükrü Kabacı, udda Gökhan Macit ve ritim sazda Bilal Bilkey bugün bizimle birlikteler. Hepsine şimdiden çok teşekkür ediyoruz efendim. İki tane Bayati Araban eserle giriş yaptık programımıza kıymetli

De yine genç arkadaşımız Umut Cicim kanun taksimi gerçekleştirecek Bayati Araban makamında. Zeki Arif Ataergin'in Kalacak Sanma Bu Çağın Bu Güzellik Solacak eserini hep beraber onlardan dinleyeceğiz. Buyursunlar efendim.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, programımız devam etmekte. Umut Cicim arkadaşımıza kanun taksimi için çok teşekkür ediyoruz. Ve Durmuş Emre Şimşek arkadaşımıza da bu güzel icrası için çok teşekkür ediyoruz. Bayati Araban bir şarkıydı. Zeki Arif Ataergin'in Kalacak Sanma Bu Çağın Bu Güzel.

0: güzellik solacak eserini seslendirdi. Sesine gönlüne sağlık Emre. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsın?
1: Sağ olun hocam. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Seni burada görmek çok güzel. Kendini bize biraz tanıtır mısın? Burada olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir eser seçmişsin. Zeki Arif Atergin gibi çok kıymetli bestekarlarımızdan birisinden bir eser seçmişsin. Bir eser daha okuyacaksın.
1: Evet hocam.
0: Duygularını, düşüncelerini alalım.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim burada bulunmaktan. Çok onur duyuyorum. Onure oldum. Nevşehirliyim aslında hocam. 4 yıldır Ankara'da ikamet ediyorum. Hem de Gençlik Korosu'nda sizlerle beraberim.
0: Çok güzel.
1: Yıldırım Beyazıt Devlet Konservatuarı mezunuyum. Bu sene mezun oldum.
0: Maşallah, ne güzel.
1: İşte bu süreçte de akademik olarak ilerlemeyi düşünüyorum.
0: Yolun bahtın açık olsun diyelim.
1: Çok teşekkür
0: diyelim.
1: Ediyorum hocam.
0: Yine sohbetlerimiz olacak. Seni burada görmek çok güzel. Tekrar söylüyoruz. Genç arkadaşlarımızla yine sohbete devam edeceğiz efendim. Şimdi yine Bayati Araban makamında bir şarkı var. Ben seslendireceğim. Ben Didar Aliye Koyuncu seslendireceğim. Ahmet Rasim'e ait. Gözümde işve nümadır hayali bi bedeli eserini seslendireceğim.

Evet efendim, Ahmet Rasim'den bu güzel Bayati Araba makamındaki eseri sizler için seslendirmeye gayret ettim. Ve bu güzel eserlerle beraber programımız devam etmekte. Şimdi yine ben seslendireceğim, bir Hüzzam makamında bir şarkı var sırada. Herkesin de çok iyi bildiğini düşünüyorum. Lütfen eşlik etmekten çekinmeyiniz. Sade Işılay'dan bir bestemiz var. Hülyamı saran hareli bir çift göze daldım diyeceğiz. Buyursunlar efendim.

Bizleri radyolarınızın başında yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine birbirinden kıymetli eserlerle programımız devam etmekte. Hemen öncesinde yaptığı kıymetli violonsel taksimi için de Ahmet Dinleyen'e çok teşekkür ediyoruz. Anons etmeyi unutmuştum. Affınıza sanıyorum efendim. Şimdi Segah makamında bir şarkı var. Yine ben seslendirmeye gayret

Bu güzel Segah makamındaki eserden sonra şimdi sevgili Emre ile beraber bir iki eser seslendireceğiz arka arkaya. Hicaz makamında efendim ilki Bu Yara Başka Yara Dertliyim Yardan Yana eserini seslendireceğiz. Muzaffer İlkar'a ait. Sonrasındaki eserimizde Ela Gözlerine Kurban Olduğum Saadettin Kaynağ'ın bestesi. Şimdi sizlerleyiz efendim.

0: SRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımız tüm hızıyla devam etmekte. Birbirinden güzel makamlar, birbirinden güzel bestekarların eserleriyle ve birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızla ve çok kıymetli genç konuklarımızla beraber programımız devam etmekte. Şimdi karşımda Umut Cicim var.
2: Merhabalar hocam.
1: Merhabalar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, nasılsınız hocam, iyisiniz?
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim, ben de iyiyim hocam.
1: Sizleri burada görmek çok güzel. Kendinden biraz bahseder misin?
2: Tabii ki de hocam. Ben Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim görüyordum. Bu sene mezun oldum.
1: Ne güzel.
2: Aynı sürede de birkaç arkadaşımla da beraber TRT Genç Korosu'ndan mezun oldum. Türk Sanat Müziği bölümünden. Nurten Hocam'la, Atlı Hocam'la beraber çalışmalarımız son buldu. Bu da benim ikinci program olması gerekiyor yüksek ihtimal. Gene güzel bir programla beraberiz hocam.
1: Evet, seni burada görmek çok güzel. Birbirinden kıymetli öğretmenlerinizle çok güzel bir eğitim aldınız.
2: Tabii.
1: Konserinizi de verdiniz.
2: Teşekkür
1: ederim. Mezun oldunuz hepiniz. Aynen. Belgelerinizi aldınız. Çok mutlu olduk biz de. Sizler gibi öğrenciler yetiştirildi bu güzel kurumdan. TRT bir okuldur. Her zaman söylüyoruz. Çok kıymetli, çok da güzel bir taksim yaptın arkadaşına. Eserin öncesinde ellerine sağlık.
2: Sağ olun.
1: Emeklerine sağlık. Seni şimdi yerine alabiliriz. Çok teşekkür
2: hocam.
1: Ederiz.
2: Görüşmek üzere hocam. Kolay gelsin.
1: Sağ ol. Çok teşekkürler. Şimdi Hicaz makamında bir şarkı var ve yine genç arkadaşımız Durmuş Emre Şimşek seslendirecek. Hicaz makamında güftesi ve bestesi Sadi Hoşses'e ait olan Gülmedi Şu Bahtım Gülmedi Gitti eserini seslendirecek. Mikrofon başında Emre arkadaşımız, dinliyoruz.

Durmuş Emre Şimşek seslendirdi bu Hicaz şarkıyı. Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Sevdiğim her şeyi el aldı gitti. Bu güzel güftesi ve bestesi Sadi Hoşses'e ait olan besteyi kendisinin sesinden dinledik. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve yine Hicaz makamında bir şarkı var. Bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Vecdi Bingöl. Bu muhteşem ikiliye ait olan bir eser var. Yine hepinizin bildiğine inandığımız bir eser. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu diyeceğim ben Didar Ali'ye koyunca. Mikrofon başında sizlerleyim efendim.

Saadettin Kaynak ve Vecdi Bingöl ikilisinden bu güzel Engin'de Yavaş Yavaş eserini seslendirmekten ben çok büyük keyif aldım. Diliyorum sizler de keyifle dinlemişsinizdir. Şimdi yine ben Bayati makamında bir eser seslendirmeye gayret edeceğim. Şevki Bey'in bir bestesi. Emeli meyli vefa sende de var, bende de var.

Evet efendim, programımızın sonlarına doğru gelmekteyiz. Şimdi Uşak makamında bir eserimiz var. Yesari Asım Arso'ya ait olan Menekşe Gözler Hülyalı ve yine ben seslendireceğim efendim.

Evet efendim, kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bugün bize ayrılan sürenin sonundayız. Bu güzel eserlerde bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Ben Didar Aliye Koyuncu, Genç Sesler köşemizde bize eşlik eden genç arkadaşlarımız Umut Cicim ve Durmuş Emre Şimşek'e katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bize eşlik eden sazlarımız bu hafta hemen tekrardan anons edelim. Kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda İlhami Çetik, klarnette Şükrü Kabacı, udda Gökhan Macet, ritim sazda Bilal Bilke ve yine genç arkadaşımız kanunda Umut Cicim bizlere eşlik ettiler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, muskıyla kalın efendim.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meli. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Suçla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Bugüne kadar 19 faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını söyledi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. İstanbul'da organize suç örgütü mensuplarına silah teslimatı yapılacağı ihbarı sonrası bir yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi. Tuzla'da durdurulan aracın yedek deposundaki gizli bölmede 120 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik kararını sert sözlerle reddetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme konusunda her zamankinden kararlı olduğu vurgulandı. DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Bahçeli'nin meclisteki makamında görüşme basına kapalıydı. Görüşmede DEM Parti heyetinde Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Ziyarette terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar ele alındı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi meclis gündeminde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, amaçlarının çocukları suçtan korumak olduğunu söyledi. Çocuğun iyilik halini güçlendirip topluma kazandıracağız dedi. Evde bakım yardımı kapsamında bu ay hak sahiplerinin hesaplarına 7 milyar lira ödendi. 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de hesaplara yatırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir kez daha Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliğine hazır olduğunu dile getirdi. İstanbul görüşmelerinin devam etmesinin faydalı olacağına inanıyorum dedi. Kiev'de Ukrayna'da mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Fidan artan saldırılara ilişkin endişesini iletti. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz ifadesini kullandı. Amerika-İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi.

dedi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları Amerika'nın bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinli katledildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Haberleri sunduk.

Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca sizlere misafir olacağız. Ben Esra İçöz, programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım Hamide Uysal, Harun Gürbüz, Semra Karakuş ve bugünkü repertuarımızı hazırlayan yine kıymetli arkadaşım Teoman Volkan Özselçuk ile birlikte sevdiğiniz, bildiğiniz çok kıymetli hocamız Selahattin İçli şarkılarını seslendirmeye çalışacağız. Ve stüdyomuzda bulunan çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzlüer, kanunda Devrim İkiz, udda Oytun Uçar, tamburda Hulusi Babalık, ritim sazda Seyfettin Uraş var. İlk olarak koro arkadaşlarımla birlikte hep birlikte seslendireceğimiz iki eser var. İlkinin güftesi Cansın Erol'a ait Mahur makamında. Hoş geldin gönül bahçeme, bahar yüzlüm, hoş geldin. Ardından güftesi Atıf Kahraman'a ait rast bir şarkı. Çoktan beri bir kız tanırım ben, Sarıyer'de.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, ilk solistimiz Semra Karakuş mikrofon başında. Semracığım, şarkının anonsunu senden dinleyebilir miyiz?
2: Tabii ki Esracığım. Değerli dinleyicilerimize, sözleri Selim Arı'ya, bestesi Selahattin İçli'ye ait Kürdil Hicazkar makamda bir eser seslendireceğim. Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna. Ardından da dilersen diğerini anons edeyim. Yine söz ve müziği Selahattin İçli'ye ait yine Kürdilici Asker makamda bir eser. Gül açılsın dudağında gülüver.
1: Ve Dilek Yüzdüer'den bir Taksim dinliyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz Semra'cığım. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sırada hep birlikte seslendireceğimiz bir eser var. Güftesi İlhami Karayalçın'a ait Kürdilici Asker makamında bir Selahattin İçli şarkısı. Sevgiler var biten öpünce, sevgi var bitmez ölünce. Herkes sevmiş kendince, herkes sevilmiş kaderince.

0: Sıradaki eser hocamızın en sevilen, en çok bilinen belki de eserlerinden bir tanesi. Güftesi Cansın Erol'a ait. Evet. Çok fazla birlikte çalışmaları var. Evet, değil mi? Ortak eserleri var Hamideciğim. Toyoman'cım.
1: Harika eserler. Size atıyorum topu. Hocamız Cansın Erol'la. Biz de onun öğrencisi olmaktan gurur duyuyoruz gerçekten.
0: Yeri gelmişken şunu da söylemeden edemeyeceğim. Az önce de sohbet ettik. Gerçekten bu dünyada, bu hayatta tanıdığım en nezaketli, en kibar insanlardan biriydi. Evet, evet, öğrencilerine siz diye hitap ederdi.
1: Evet, öğrencisinin
0: yani
1: karşısında...
0: Yani her günü, her dakikası sohbeti bir dersti aslında. Evet. Değil mi?
1: Öğrencisinin karşısında ceketini yükleyen bir insan. Koskoca profesör, doktor.
0: Ve nur içinde yatsın.
1: Büyük bestekar.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Nur içinde yatsın.
0: Dinliyoruz.
2: Allah rahmet eylesin.

Seslerinize sağlık. Hamide Uysal ve Teoman Volkan Öselçuk birlikte seslendirdiler bu şahane eseri. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sırada yine Cansın Erol'la birlikteliğinden ortaya çıkan bir eser var. Kürdilici Asker makamında. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin. Beni böyle dertli, garip, bitkin bıraktın. Ben seslendirmeye çalışacağım.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bir eser daha seslendireceğim müsaadenizle. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan, üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Sedat Ergin Tuğ güftesi. Buyurun.

0: TRTname.
1: Değerli dinleyenlerimiz, sıradaki solistimiz yine Teoman Volkan Özselçuk.
2: Evet, şiir Rıza Tevfik Bölükbaşı'na ait. Hüseyin'i bir türkü formunda bir eser. Sıra dağlar mordu, sular kırmızı. Okumaya çalışacağım.

0: Ağzına sağlık Teoman'cığım.
1: Teşekkürler. Tambur taksimi için Hulusi Babalık'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ellerine sağlık. Sıradaki solistimiz Hamide Huysal. Hüseyin'i makamında bir eser seslendirecek. Anonsunu kendisinden dinleyelim.
2: Sözleri Müceste Aksayrı'na ait olan Aksavr'ın. Yine Selahattin İçli'nin Hüseyin'i makamında bir şarkısı. Hocamı rahmetle anıyorum. Ben de kendisini tanıma şansına erdim. Çok severdim. Gerçekten çok mütevazı, çok saygılı, çok beyefendi, çok candan içten bir beydi. Allah rahmet eylesin. İnşallah ruhuna gitmiştir.
0: İnşallah. Bu tür rahmetler. Şimdiden ağzına sağlık.

0: Teşekkür ediyoruz Hamideciğim. Değerli TRT Name dinleyenleri, programımız yine Selahattin İşli eserleriyle devam ediyor. Sırada yine Teoman Volkan Özselçuk'tan dinleyeceğimiz bir eser var.
1: Bir seni bir gülü öptüm gizlice, gül beni kokladı, soldu inledi. Hocamızın Hicaz Fantezisi, söz ve müzik ona ait.

sağlık. Teşekkür ediyoruz Teoman'cığım. Sırada yine birlikte seslendireceğimiz bir eser var. Güftesi Cansın Erol'a. Bestesi tabii ki yine hocamız Selahattin İşli'ye ait Muhayyer Kürdi makamında. Gece gözlüm, nereden çıktın karşıma? Bir nur gibi iniverdin bahtıma. Öncesinde sevgili Talat'tan bir keman taksimi. Talat Er, buyurun.

Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Nami programımızın sonuna geldik. Ben Esra Üçöz, programı hazırlayan Çiğdem Işık, Ton Master'imiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı. Sizlerle birlikte olan kıymetli ses sanatçısı arkadaşlarım Hamide Uysal, Harun Gürbüz, Semra Karakuş ve Teoman Volkan Özselçuk. Stüdyoda bulunan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Talat Er, Viyolonsel'de Dilek Yüzler, Kanun'da Devrim Ekiz, Ud'da Oytun Uçar, Tambur'da Hulusi Babalık, Ritim Saz'da Seyfettin Uraş. Evet, son eserimizi seslendiriyoruz. Güftesi Sedat Ergintuğ'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait bir eser Mahur makamında. Hadi canım çekinme. Yeniden birlikte oluncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Arzu Meliye. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye getirildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Suçla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Bugüne kadar 19 faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını söyledi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasıh Mahruki gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuvvet Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halit El Şerian'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Kuvvet Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye ziyareti 2 gün sürecek. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliğine hazır olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'de

denize taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu. Barış için çaba gösteren Türkiye'ye hem Kiev'den hem de Moskova'dan teşekkür geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları Amerika'nın bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in Amerikan siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili suçlusu Epstein'in İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit panelinden cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçum'da bulunuyor. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti, çok sayıda Filistinli'yi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Hüseyini faslını dinlediniz. Ara taksimini Kanun'la Tahir Aydoğdu yaptı.
1: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Gelenekten beslenen bu özel buluşmada zenginleşen nameler gönüllere dokunuyor ve her name Deruni Ahenk bir yolculuğa dönüşüyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. TSK'nın Kıbrıs Türk halkının güvenliğine hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devredi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu. Barış için çaba gösteren Türkiye'ye hem Kiev'den hem de Moskova'dan teşekkür geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem de derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı. Beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alanlar arasında şarkıcılar Sıla Gencoğlu ve İlyas Yalçıntaş'la yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilere ait adresler arandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin uyuşturucuyla uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Üzümcü, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamayla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Levent Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde buğday hasadına katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Destici, çiftçiye destek mesajı verdi. Tarım Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alacak. En fazla alım veteriner hekim kadrosuna yapılacak. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la duyurdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kişilik ailenin bindiği jet ski alabora oldu. Anne yakınlarda bulunan bir yatın mürettebatı tarafından kurtarıldı. Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp babayla bir çocuğu arama çalışmaları ise devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu bir kez daha İran'ın askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kör düğüm de sürüyor. İran, Boğaz kırmızı çizgimiz açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Haberleri sunduk.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlamış olduğumuz Akustikname programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Voler, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben solistiniz Suat Erdil. Efendim yaklaşık bir saat birbirinden kıymetli eserler sunacağız sizlere. Tabii ki bu süreçte bana eşlik eden birbirinden değerli saz üstadları var. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Dostlar ellerinize sağlık. Efendim bu hafta Akustikname programını Kürdili Hicazkar makamında bir eserle açtık. Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Hasan Esen'e aitti o eserin. Ben unutsam şarkılar unutmaz söylersin dedik. Hemen arkasından bir başka güzel Kürdili Hicazkar şarkı var. Güftesi Şahin Çandır'a, bestesi Avni Anıl'a ait. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

0: TRT Name.
1: Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir. Alamaz bir sevgili kalbimdeki şu yeri. Sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri. Efendim, güftesi ve bestesi Teoman Alpa'ya ait o güzel muhayyer Kürdi şarkı var sırada.

Dostlar ellerinize sağlık. Kemanda Ertuğrul Erhan, Kanun'da Vedat Erdem Koca. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Efendim geldik Muhayyer Kürdi makamındaki son şarkıya. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Erol Sayan'a ait o eser. Kadehin de zehir olsa ben içerim, bana getir. Dudakların mühür olsa ben açarım, bana getir.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Akustik Name programı tüm hızıyla devam etmekte. Sırada Nihavend makamında birbirinden kıymetli eserler var. Bunların ilki Güftesi Rüştü Şarda, bestesi Avni Anıl'a ait olan eser. Aşk bu değil, yapma güzel. Sen insanı güldürürsün. Sevişirken güzel güzel, sen insanı öldürürsün.

Dostlar ellerinize kollarınıza sağlık. Efendim geldik bir Osman Nihat Akın şarkısına. Nihavent makamında. Hepimizin severek dinlediği şarkılardan bir tanesidir. Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi. Dille yalnız dolaştım. Hep gözyaşlarım dinmedi. Eserden önce TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli, değerli keman sanatçılarından bizim de sevdiğimiz dostumuz, duygusuna da çok çok güvendiğimiz isimlerden birisidir. Ertuğrul Erhan'dan şöyle güzel bir Nihavent Taksim alalım.

0: TRTname.
1: Efendim sırada güftesi Nadide Buluç'a, bestesi kıymetli Mustafa Erses'e ait bir şarkı var. Nihavent makamında. Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı, kül eyledi. Kırıp geçti aşk dalımı, vefasıza yol eyledi.

Dostlar ellerinize sağlık. Her hafta söylüyorum, söylemekten asla gocunmuyorum. Stüdyoda o kadar kıymetli saz üstadları var ki onlarla birlikte şarkı seslendirmek gerçekten bizler için büyük keyif. Sırada rast makamında birbirinden kıymetli eserler var. Bunların ilki, güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait olan eser. Belki bir sabah geleceksin lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak.

0: TRT Name.
1: Dostlar, sırada güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Suat Sayın'a ait Oser var. Önce tuttun elimden, sonra neden bıraktın? Yıllanmış şarap gibi yaktın, içimi yaktın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, yavaş yavaş da bu haftaki Akustik Name programının sonuna doğru ilerliyoruz. Son iki şarkımız var. Birbirinden kıymetli muayyer şarkılar var. Bunların birincisi hepimizin severek bildiği ve dinlediği çok kıymetli bestekar Saadettin Kaynağı'na ait eser var. Esmerim kıyma bana, kurban olayım sana. Esmer aman, esmer aman. Çok içmişim, başım duman, sevdalıyım, halim yaman.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu haftada Akustik Name programının sonuna ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden kıymetli üstadlar vardı. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Dostlar, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, program yapımcımız Aslı Boyler, ton meisterimiz kıymetli Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben solistiniz Suat Erdil. Efendim, Akustik Name'yi bu hafta yine muhayyer makamlı bir şarkıyla ve yine büyük üstad Saadettin Kaynak bestesiyle kapatıyoruz. Vatan gün kana benziyor,

İstanbul'dan merhabalar, TRT Name'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. 16 Temmuz Perşembe akşamındayız. Dün özel bir akşamda özel bir yayını paylaşmıştık sizlerle. Bugün normal yayın akışımıza döndük efendim. Akşamın sesinde 2 saat boyunca canlı yayında yine çok güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Mikrofon başında ben varım, Tayfun Öçal. Bu akşam yapımcımız Melek Hancı, teknik yönetmenimiz Ayberk Canakçı. Birbirinden kıymetli eserlerimizden ilk sırada olanlar Segah makamında bu akşam. İlk Segah eserimizi Hamiyet Turan yorumuyla dinleyeceğiz. Bestesi Refik Fersan, güftesi Necmi Nurettin Güngörmüş'e ait. Düştü enginlere bir ince hüzün.

Bir kadın bestecimizin Neveser Kökteş'in imzasını gördüğümüz harika bir segah eser dinledik Melihat Gülses yorumuyla. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına. Şimdi yine benzer güzel bir şarkıyı dinleyeceğiz segah makamında. Bestesi Emin Ongan, güftesi Hilmi Soykut'a ait bu şarkının. Sezen Özmen seslendirecek. Baharı okşuyor ellerim meltemlerde burcu burcu.

Bu akşamın son Segah eserini de Cengiz Han Sönmez'den dinledik efendim. Karacaoğlan'ın dizelerinden Saadettin Kaynağ'ın bestelediği o unutulmaz şarkı. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Akşamın sesinde şimdi nihavend eserlere başlıyoruz. Onlardan ilki bir Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesi. Güfte Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait ve Elif Güreşçi seslendirecek. Akşamı süzmediniz, renginden gözüm yandı.

Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar. Neveser Kökdeş'in yazıp bestelediği nihavent eseri Gönül Aköz'den dinledik efendim. Şimdi yine bir kadın bestecimize Mehveş Hanım'a ait nihavent eseri Çiğdem Yarkın seslendirecek. Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem.

Bahar gelmiş, neyleyim sen olmayınca. Dilek Türkan'dan harika bir Nihavend yorum dinledik efendim. Şekip Ayhan Özışık'a ait bir eserdi. Yarım saati de geride bıraktık akşamın sesinde. Şimdi Kürdili Hicazkar şarkılarımız var sırada. İlk eserimiz bestesi Emin Ongan, güftesi Nursen Bayrak'a ait bir şarkı. Esma Başbu seslendirecek. Gittin bıraktın beni gurbet ellerde.

Akşamın sesinde Nesrin Körükçü'den dinledik efendim. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin. Kürdeleyicazkar makamındaki eserin bestesi Selahattin İçli, güftesi ise Cansın Erol Ozan'a aitti. Kürdeleyicazkar bir eserimiz daha var şimdi. Güler Basu Şen yorumuyla dinleyeceksiniz. Suat Sayın'a ait bir eser. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım.

Böyle bir kara sevda kara toprakla biter. Gün doğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi makamındaki klasik eserini Gülden Sarıkaya yorumuyla dinledik efendim. Saatlerimizde 19.50 oldu. Akşamın Sesi canlı yayında İstanbul'dan devam ediyor Muhayyer Kürdi eserlerle. Şimdiki eserimizin bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz. Gönlüm özledikçe görürdüm hele.

Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Faruk Salgar yorumuyla dinledik efendim. Bestesi Amir Ateş, güftesi Melek Hiç'e ait unutulmaz bir muhayyer Kürdi eserdi. Akşamın sesinde yeni saatimize de muhayyer Kürdi bir şarkıyla girmiş olacağız. Şimdi Ayfer Er gelecek mikrofona. Bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi ise Turgut Yarkent'e ait, eseri seslendirecek. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Mehsem Özşimşir, Zekai Tunca'nın bestelediği Güftesi İlkan Sana Ait Muhayyer Kürdi eseri seslendirdi. Bunca güzel içinde birisi var ki. Şimdi de Nusret Yılmaz'dan bir Kürdi-i Lijazkar şarkı dinleyeceğiz. Beste Selahattin Pınar, güfte Celadet Barbarosoğlu'na ait. Gel gitme kadın, ruhumu hicranına yakma.

Belki ödeyeceğiz kar eserde. Gökhan Sezen yorumuyla dinledik efendim. Bestesi Selahattin Erköse, güftesi Nezih Korkut'a aitti bu şarkının. Gitmesin hayalin, ölürüm dideden. Ödeyeceğiz kar ve Muhayyer Kürdi eserler iç içe dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi bir Muhayyer Kürdi şarkı dinleyeceğiz Nazan Sıvacı'dan. Beste Barbaros Erköse'ye, güfte Mürüvvet Yıldız Doğan'a ait bu şarkıda. Bir yabancı gibiydi dün geçerken yanımdan.

Bu akşamın son Muhayyer Kürdi eserini de Umut Akgürek'ten dinledik efendim. Bestesi Talat Er, güftesi Turhan Taşan'a ait bir şarkıydı. Sen Uzakta Bir Yıldız. Ve bu akşamın tek Hicaz şarkısını dinleyeceğiz şimdi Tuğçe Pala yorumuyla. Eserin bestesi Cengiz Han Sönmez, güftesi ise Beran Yalçın'a ait. Gidersen gözyaşı dökerim sanma.

Ben eski bir tango 40'lı yılında. Hasan Eylen'den dinledik efendim. Nihavend tangoyu. Bestesi Hasan Esen, güftesi Fatma Onur'a aitti bu şarkının. Şimdi çok güzel tangolar serisi başladı. Arka arkaya iki Ahmet Kadri Rizeli eseri dinleyeceğiz şimdi. Önce Vedat Çetinkaya gelecek mikrofona. Sözleri yine Fatma Onur'a ait. Ahmet Kadri Rizeli'nin bestelediği Nihavend tangoyu seslendirecek. Adı da Eski Bir Tango Gibi. Sonra Gül Yazıcı, bestesi Ahmet Kadri Rizeli, güftesi Kutsal Göktürk'e ait Suzi Dil makamındaki tangoyu seslendirecek. Söylenmemiş, gizli kalan.

gönlüme giren yolcu ben hancı. Gözlerine baktım, yüzler bana yabancı. Canım dersin, canım.

Akşamın sesinde artık son çeyreğe girmiş bulunuyoruz efendim. Tango faslını kapattık ama nihavend eserlerimiz sürecek bu bölümde. Şimdiki eserimiz bestesi Turhan Taşan, güftesi Hüsamettin Olgun'a ait bir şarkı. Ömer Faruk Güney'den dinleyeceğiz. Sevgim yüreğine sığmadı senin.

Eda Şimşek kendi yazıp bestelediği eseri seslendirdi efendim. Martılar oynaşırken dalgalarla denizde. Ve martı demişken, dalga demişken akla gelen ilk şehirden şimdi size veda edeceğiz ve yine böyle bir şarkıyla. Akşamın sesi burada sona erdi efendim. Yapımcımız Melek Hancı'ydı, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı bu akşam ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Veda eserimiz söylediğimiz gibi içinden İstanbul geçen en bilinen eserlerden biri olacak. Bestesi Ünal Narç'ın, güftesi Aşık Hacı Yener'e ait bu şarkının ve biz Emel Say'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Yarın akşam aynı saatte burada olacağız efendim. Nameyle kalın.

yakıt yüklü

0: TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar, programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Piji. Sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu güzel perşembe akşamı, Muhayyer Kürdi nameler başlığıyla hazırladığımız Muhayyer Kürdi makamının eşsiz nameleriyle bazen duygulanıp bazen de neşeleneceğiz. Ve tabii ki değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Ocak bu güzel eserlere muhteşem yorumuyla daha da bir ahenk katacak. Ben de ona piyanomla eşlik edeceğim.
1: Herkese müzik ve mutluluk dolu güzel bir akşam diliyorum.
0: Bestecilerimizin en yoğun, en derin duygularla bestelediği Muhayyer Kürdi makamı 18. yüzyıl olan Lale Devri'nden geldiği düşünülüyor. Makam hüzünlü bir duygu yoğunluğuyla dinleyenleri etkisi altına alırken hüznü, zerafeti ve kalplerin en kırılgan halini yansıtıyor. Muhayyer Kürdi makamından seçtiğimiz ilk eserimizle sizleri çok eskilere götürüp bir Şekip Ayhan Özışık bestesiyle duygu selinin akışına bırakıyoruz. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı.

0: müziğimizin pek çok kıymetli eserine hayat veren Muhayyer Kürdi makamı, güfte yazarlarımızın zarif ifadeleriyle etkileyici bir duygu oluşturur zihnimizde ve ruhumuzda. Bestecilerimizin sözlerle anlatamadığı hisleri bu makamın gizemli namelerinde can bulur. Sırada yine Muhayyer Kürdi makamında harika bir şarkımız var. Güftesi Türkan Ateş'e, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da boş, yağmasa da.
1: Bir duygu bu kadar mı nazik ifade edilir?
0: Ya evet, aynen öyle. Türkan Ateş nasıl zarif bir benzetmeyle anlatmış duygularını. Bestenin muhteşemliği kadar sözler de mükemmel olmuş.

Muayyer Kürdi makamında bestelenmiş muhteşem eserlerimizle devam ediyoruz. Değerli TRTname dinleyicilerimiz, eserlerimizi seçerken sizlerin de zevkle söyleyeceğinizi düşünerek seçtik. Umarız radyolarınızın başında bize eşlik ediyorsunuzdur. Sırada değerli bestekarımız Zekai Tunca'ya ait bir şarkımız var. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka.

Eserler çok güzel. Değerli bestekarlarımıza bu güzel eserleri Türk musikiğimize armağan ettikleri için çok teşekkür ederiz. Bu dünyadan ahirete göçmüş olanları da saygı ve rahmetle anıyoruz. Hiç ara vermeden güzel şarkılarımıza devam edelim o zaman. Sırada güftesi ve bestesi Nazif Girgin'e ait bir şarkımız var. Akşam olunca yarelerim sızlar.

0: Yıllarca çalıp doyamadığımız, her çalışmamızda ilk kez çalıyormuşuz gibi heyecanla hissettiğimiz ne muhteşem besteler değil mi bunlar?
1: Ya evet Asım, öyle kesinlikle. Dünya devletlerinin her birinin kültürel müziği var ama Türk musikimiz dünyadaki hiçbir milletin sahip olamadığı kadar derin ve kapsamlı bir yapıya sahip. Klasik batı müziği de derin ve zordur tabii, çok kuralları vardır ama Türk musikimizin kendine özel bir yapısı olması, çok değişik ve fazla makam sayısı olması, çok değişik ve karmaşık usul yapısı olması nedeniyle yapılması çok da kolay olmayan, çok özel ve değerli bir yapıya sahip. Osmanlı musikisi geleneğinden yetişmiş modern dönemdeki ilk ciddi müzik eleştirmeni ve müzikolog olarak kabul edeceğimiz Rauf Yekta, klasik musiki ile piyasa müziği arasındaki farkı, klasik Türk musikisinin de tıpkı klasik batı müziği gibi piyasanın taleplerine ve geniş kitlelerin tercihlerine bağımlı olmayan, kendine özgü bir estetik değere sahip olduğunu belirtmiş. Böylesine değerli bir müzik yapımız olduğu için de çok şanslıyız. O zaman hemen muhteşem Muhayyer Kürdi şarkılarımızla devam edelim. Sırada yine usul değişiklikleriyle zenginleşmiş öyle bir eser var ki eminim dinleyicilerimiz de bir ah çekecekler. Beste ve güfte Yıldırım Gürses'e ait. Elveda Gençliğim.

Değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem eserden sonra programımızın da sonuna geldik. Bu akşam Türk musikimizin en güzel makamlarından biri olan Muhayyer Kürdi eserlerimizden oluşturduğumuz repertuarımızla kalplerinize ve ruhlarınıza hitap etmek istedik. Umarız sizler de bizlere eşlik edip keyif almışsınızdır. Ve son eserimiz Mustafa Seyran'a ait. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Bu güzel şarkıyı seslendirmeden önce programımızın sizlere en güzel şekliyle ulaşmasını sağlayan

0: Yani sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli ton masterimiz Birsel Acar'a, muhteşem yorumuyla eserlerimize renk ve ahenk katan değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici. Haftaya yine Türk musikimizin birbirinden güzel eserlerinden oluşturduğumuz repertuarımızla sizlerle olacağız. Hayatınızdan mutluluk, sağlık, huzur ve neşe eksik olmasın. Haftaya buluşmak dileğiyle.
1: Hoşça
0: Hoşça
1: kalın.
0: kalın.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

0: Zamanın ince eleğinden süzülüp gönlümüze konan yıldız tozları gibi bazı sesler de yılların birikimiyle olgunlaşır, bilgiyle derinleşir ve duyguya dönüşür. Ve işte kimi sesler vardır ki yılların birikimiyle olgunlaşırken bilgiyle yoğrulur, duyguyla katlanır ve sonunda gönüllere şarkı olup ulaşır. Efendim, TRT Name'de Yıldız Tozları programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öket Duran. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar bugün size sesimizi ulaştırıyor. Bugünkü stüdyo konuğum ise müziğin hem derinliğini hem de sahnedeki büyülü heyecanını aynı yürekte buluşturmuş çok özel bir isim. Çok güzel bir hikaye var. Siz radyoları başındaki dinleyenlerimizle paylaşacağımız sevgili Mert Carim stüdyomda konuk. Hoş geldin demek istiyorum.
1: Hoş bulduk efendim. Bizi böyle karşıladığınız için çok teşekkür ederiz.
0: Harikasınız. Tabii ki çok yoğun devam eden bir hayatın içerisindesin, onu biliyorum. Hem ev hayatı hem iş hayatı, ama iş hayatı da kalem kalem böyle farklı farklı alanlarda. Şimdi bunu dinleyenlerimizle paylaşacağız. Ama gel öncelikle dinleyenlerimize senin cümlelerinle tanıtalım. Mert Carim kimdir?
1: Efendim, ben 09.11.1986 İstanbul doğumluyum. Ülkemizde hem oyunculuk hem de müzisyenlik yapmaktayım. Müzisyenlikten kastım, bir icracı değilim. Bizim Türk pop müziği, aslında hafif müzik dediğimiz sektörde birçok sanatçı da bestelerim ve aranjelerim bulunmakta. Onun dışında da çok uzun yıllar tiyatro sanat dalıyla ilgilendikten sonra bir televizyona geçişim gerçekleşti. Yaklaşık 13-14 yıldır da Türk televizyonlarında oyunculuk yapmaktayım.
0: Böyle dizilerden böyle bir dinleyenlerimizin hafızalarını aralayalım mı? Hangi dizilerde gördüler seni, izlediler?
1: Çok son dizi var. Fetihler Sultanı'ndaydım. Yine mevcutta TRT'nin bir projesi. Ondan evvel yine TRT'de Yalaza diye bir iş yaptık. Ben bayağı TRT, şimdi onu düşündüm. Hep TRT'de oynamış.
0: TRT'de konuk olman da tesadüf değilmiş demek ki.
1: Evet. Yani bu herhalde tabii 13 ya da 14. senem. Gerçekten artık dizilerin ismini hatırlamakta zorlanıyorum. Yani Şahane Damat diye bir iş yaptım. Son dönemde özellikle dijital platformlarda çok iş yaptım. Ama genelde beni tanıyan insanlar Fetihler Sultanı'ndan tanıyorlar.
0: Orada evet, kalender Mert Carim diye şimdi herkesin böyle baktığını görebiliyorum.
1: Evet.
0: Aa, bu muydu da dediklerini duyabiliyorum. Evet. Evet, bu sohbet öncesinde yaptığımız konuşmada şöyle bir paylaşımda bulunmuştuk. Usta çırak ilişkisiyle devam eden birçok yönün var. Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Yani şimdi hem tiyatro alanındasın, müzik alanındasın, oyunculuk alanındasın. Bunlar paralelinde birbirine yakın gibi görünseler de içsel detaylar çok farklı.
1: Tabii.
0: Değil mi? İçsel detaylar çok farklı. Neydi seni en çok işte sanata yönlendiren? Yani bir insanın içerisinde bütün bu yeteneklerin kendinin keşfetmiş olması senin becerin mi, yoksa aileden gelen bir destek mi oldu? Evet ya, bizim oğlumuzda bu yetenekler var mı denildi, yoksa ben bunları yapar mıyım dedin?
1: Şöyle, ailenin tabii ki bence çok büyük etkisi var. Bu işte benim ailemde sanatçı yok bu arada. Anne tarafımda da baba tarafımda da, yani böyle sesi çok güzel olanlar var ama bunu hiçbir zaman profesyonel alana taşıyamamışlar. Annemle babam çok yoğun çalıştıkları için beni 2-2,5 yaşlarındayken bir kreşe yazdırıyorlar. Orada yani eğer yaşıyorsa ellerinden öperim. Bir hocamız annemle babama bir toplantıda diyor ki, uğraşmayın, bu çocuktan avukat, mimar gibi şeyler çıkmaz. Bu sanatla ilgilenecek, çok belli, bu çocukla uğraşırsanız.
0: Böyle öğretmenlere de hayranım.
1: Yorulursunuz demiş yani annemle babama, ki bir süre onlar.

0: da ikna olmakta zorluk çektiler. Orası benim bence hayatımdaki kırılma noktası. Çünkü daha sonrasında benim arzularımı ailem hep o hanımefendinin söylediğini düşünerek süzgeçten geçirdiler. Çünkü ben ilkokulda korolaydım, ortaokulda hem korolaydım hem kendi yazdığımız oyunları oynuyorduk. Lisede keza öyle oratoryolar yaptım falan. Ailem hiçbir zaman bu, ya evet o kadıncağız böyle bir şey söylemişti, Mert'in bu konuda önüne geçmeyelim gibi bir profil oldu. Ama tabii ki bunun olmasına rağmen bazen aileler buna destek olmuyorlar. Sağ olsunlar, onlar da
1: Tabii
0: çok
1: çünkü
0: büyük destek
1: sanat çok
0: oldular.
1: hani meslek olarak bakılan bir alan olmuyor.
0: Maalesef.
1: Genelde hani başka titirdeki meslekler önce olunsun da yani bunu yaparsan sonra yine yaparsın deniliyor. Bu anlamda evet şanslısın. Yani
0: Çok.
1: burada ağırlamış olduğum birçok konuğumda bunu göremediğimiz noktalar oldu.
0: Evet.
1: Aileden destek alamayan ve buna rağmen farklı bir okulda okuyup sonra inatla kendi istediğine devam eden çok konuğum oldu ama sen bu anlamda şanslısın.
0: Çok şanslıyım tabii. Yani ben herhalde ilk enstrümanım bana 2-2,5 yaşındayken
1: Neyle
0: aldılar.
1: başladın? Harika.
0: Darbuka.
1: Sonra nasıl devam etti?
0: Sonrasında şu anda işte gitar, piyano ve perküsyon alanında birçok enstrümanı çalabiliyorum. Darbuka, bongo, kongo, kahon,
1: Öğretmenin
0: şey.
1: yaşıyor mu acaba?
0: Yani o kreşi sonrasında çok aradım. Kreşi bulamadığım için.
1: Ben gerçekten eğer sesimizi duyuyorsa, evet bu benim öğrencimdi diye hatırladıysa ellerinden
0: Muhakkak
1: öpüyorum.
0: ulaşsın, ben de ellerinden
1: Hakikaten
0: öperim.
1: bir çocuğun ilk farkındalığı. Çünkü okullar bizim aslında hani ikinci evimiz
0: Tabii
1: ve
0: ki.
1: oradaki öğretmenlerimiz hep bir anne bir baba daha oluyorlar hayatımızda. Seni bu şekilde keşfedip bu şekilde yönlendirmiş olması
0: Bu
1: çok
0: öyle bir temas
1: kıymetli.
0: ki şimdi bunu yapması aslında benim neslimle ilgili de bir kırılma. Şimdi ben kızımı görüyorum.
1: Evet.
0: Aslında kızımın mevcutta bir yeteneği var. Bunu görebiliyorum yani ben. Eğer bu dokunuş bana olmasaydı belki ben de kızımın yeteneğini fark etmiyor olacaktım.
1: Evet. Belki de eşin de bu alanda yol alan birisi olmayacaktı, değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki,
1: Sevgili
0: evet.
1: Merve'ye de buradan sevgilerimizi gönderelim. O da Devlet Tiyatromuzun çok kıymetli bir ismi. Tabii ki yol alışlar işte hep böyle bir sanatla kavuşmak, buluşmakla devam etmiş. Ne de güzel olmuş. Şimdi sohbetimizi bir müzikle aralayalım. Sonradan senin tabii ki klasik Türk müziğiyle de nasıl buluştuğunu da dinleyicilerimizle paylaşacağız. Öncelikle biz Meysem Özşimşir'den bir Melahat Pars eserini dinleyelim Hicaz makamında. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç.

0: Efendim, TRT Name'de Yıldız Tozları programındasınız ve şu an stüdyomdaki konuğum gerçekten on parmağında on marifetle devam ediyor. Tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu, aynı zamanda dizilerden de yakından tanıdığımız ama bu anlamda bütün bunların, bu kabiliyetlerin yanında müzikle de iç içe geçmiş Mert Cerim stüdyomda konuk. Ben aslında hani hangi daldan nasıl konuşacağım ve bu zaman dilimine sığdıracağım bilmiyorum ama oyunculuk tarafını ilk bölümde bahsettik. Gel şimdi müzisyen olan tarafın nasıl keşfedildi, neler besteledin? Şimdi aranjörlük yapıyorum dedin, bestelerin var değil mi? Onu kendinde nasıl keşfettin? Ondan bahsedelim.
1: Aslında bir yandan da edebiyata çok meraklıydım. Edebiyata merakımın sebebi de aslında tiyatro tekstleriyle başladı. Yani birçok yazarın dili, işte İngilizlerin başka, Rusların başka anlatım şekilleri. O kültür çok merak uyandırdı bende ama içimde sürekli melodiler dönüyordu sadece. Bunları doğru laflarla bir araya getirme konusunda sadece bir böyle bir özgüven eksikliğim vardı ama böyle 16-17 yaşındayken bu bir anda kırıldı bende. Ve şükürler olsun bugün işte Türk pop müziğinde Murat Boz, Gökhan Türkmen, Hande Ünsal, Berkay Şahin, Tuğba Yurt gibi birçok isimde şarkılarım
0: Bu
1: ve
0: şarkılar
1: düzenlerim.
0: hangileri acaba?
1: Valla
0: Onların
1: en çok bilinenlerden bir tanesi Gökhan Türkmen'de Mahşer diye bir şarkım var. Hatta sonrasında Ebru Gündeş okudu. Berkay'da Kırgınım Ona diye bir şarkım var. Murat Boz'un son albümünde 4 tane şarkım var. İsimlerini hatırlarsam
0: heyecan
1: inşallah.
0: yaptım.
1: Hatırlarsam inşallah. Bu dizileri de unutuyorum. B12
0: Ama
1: eksikliğim var galiba.
0: ya B12 değil aslında, o hayat hızı, aynı şey bende de var. Çünkü birçok dalda farklı farklı alanda iş yapıyoruz. Çok insanla karşılaşıyoruz ve beyin de sürekli çalışır halde olduğu için o aslında çalışmakla
1: Ben bir
0: alakalı.
1: gün reji asistanına şeyde reji koordinasyon sette reji koordinasyona şarkının notalarını yazdın mı dedim.
0: İşte böyle bir karışıklık
1: Kız
0: olabiliyor.
1: kızcağız böyle yeşil ekran dedim Mert Bey dedi hangi notalar falan dedim dur benim şu anda yine hatlar karıştı bir
0: Hatlar
1: saniye.
0: karıştı. Burası orası değildi.
1: Değil evet.
0: Dolayısıyla dinleyenlerimiz aslında şarkılardan da seni rahatlıkla bulabilecekler.
1: Evet.
0: Yani sanatçılarımızı
1: Ben
0: dinledikten
1: kendim
0: eminim.
1: de 7 tane single yayınladım. En son Hiçin Biri diye bir şarkı yayınladım. Ondan önce Aklımda Hep Sen diye bir şarkı yayınladım. Muhtemelen oralardan da dinleyen.
0: Mutlaka mutlaka şu an eminim radyoları başındakiler hemen Google'ladılar. Değil mi? Mert Çarim kimdir diyerekten ve biliyoruz dediklerini de duyuyorum. Bir de Türk müziğiyle yakınlığımız var. Hadi onu da konuşalım.
1: Bize okulda aslında nota sistemi olarak Batı sistemi anlatılıyor. Dolayısıyla ben de aslında müzikle tanışmam benim bir blok flüt hikayesi yani aslında işin
0: Hepimizin hayatında blok flüt var,
1: evet
0: emin
1: yani
0: olabilirsin.
1: işin notasal tarafı ile ilgili mandolinler de
0: Mandolin de var.
1: hani tabii.
0: Ben aslında tam tersi. Mandolinle başladım, sonra
1: Sonra
0: flütenin.
1: bir
0: Evet.
1: ara melodika da
0: En
1: kullanıldı.
0: sevdiğim.
1: Batı müziği formu bana böyle çok tabii ki orada da müthiş derya var ama Türk müziği kadar zengin
0: Bence de bir
1: olmadığını
0: duygusu da
1: keşfetmeye.
0: belki biraz daha
1: Belki bu
0: farklı, değil mi?
1: coğrafyada doğmanın
0: Doğmanın verdiği etki de
1: verdiği
0: çok
1: şeyle
0: önemli.
1: genetik de bir miras var
0: Tabii ki.
1: sonuçta.

0: Benim annem de bir Türk müziği ve Türk halk müziği
1: İşte
0: sever.
1: evde dinliyorsunuz, ezanı duyuyorsunuz. Yani
0: Tabii,
1: birçok şey var
0: tabii
1: makamla
0: ki.
1: ilgili buluştuğumuz.
0: Sonra ben böyle 23 yaşındayken dedim ki ben Türk müziği okuyacağım. Ve bir okulun Türk müziği konservatuvarına girdim. Şükürler olsun kazandım ama sonrasında para kazanmam gereken bir dönem olduğu için okulu yarım bırakmak zorunda kaldım. Aslında merakım işin biraz bilimsel tarafıyla ilgiliydi. İcradan çok. Çünkü ben yani bu icra konusunda bu kadar ustanın olduğu bir coğrafyada kalkıp icra yapma cesaretini gösterebilecek kadar deli değilim. Yani çünkü insanlar bu yani siz de çok iyi biliyorsunuz ki
1: Estağfurullah.
0: ömürlerini vakfediyorlar.
1: Tabii.
0: Sizler de öylesiniz.
1: Estağfurullah.
0: Dolayısıyla 23-24 yaşından sonra muhteşem bir icracı olma hayali bana çok gerçekçi gelmedi yani. Ve o dönemde tabii gençlik biraz daha piyasada çalışma heyecanı okulu biraz aksatmama ve dolayısıyla daha sonrasında da başka öğrencilerin hakkını yememek adına bırakmamama vesile oldu yani.
1: Ama elin attığın her işi de başarıyla devam ettiriyorsun.
0: Çok şükür.
1: Öyle de olacağına eminim.
0: İnşallah.
1: Türk müziği dedik. Bir Müzeyyen Senar'a kulak verelim mi?
0: Seve seve efendim.
1: Evet, Müzeyyen Senar'dan dinliyoruz Nihavend bir şarkıyı. Ne olursun güzelim, sevsen beni.

0: Efendim, TRTname'de Yıldız Tozları'nda konuğum Mert Acar ile sohbetimizin yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama tabii radyoları başında bulunan dinleyicilerimiz de sohbetimize ortak olduklarını da anlamışlardır ki konuğum oldukça yetenekli, oldukça
1: Estağfurullah.
0: çok yönlü diyelim ve sanata dair konuştuk ama bir dal daha var, oyun yazarlığı ve özellikle de değil mi çocuk oyunu.
1: Evet.
0: Edebiyata meraklı oldum dedin, değil mi? Belki de o seni mi bu tarafa yöneltti?
1: Burada biraz aslında ki o dönemde çocuğum da yoktu ama ben her zaman kendimi çocuklara karşı sorumlu hissediyorum. Biz o dönem 3 tane oyun yazdık ve sağ olsun burada belediyeler bize çok büyük destek verdiler. Çünkü yazdığımız 3 oyunda aslında çocukların geleceğiyle ilgiliydi. Bir tanesi dijital dünyada sosyal medyanın ve elektronik aletlerin doğru ve zamanlı kullanımı ile alakalıydı. Bir tanesi trafik kuralları ile alakalı, bir tanesi de emekle alakalıydı. Bir arı masalı hikayemiz vardı. Çalışarak kazanılacağını, emek vererek kazanılacağını anlatan bir oyundu. Bunların genelde üçü de aslında metin olarak bizim bir sosyal sorumluluk hikayemizdi. Eşim, ben ve Kerem Muslugil üçümüzün yazdığı. Çünkü çocuklar yetişmezse olmaz.
0: Değil
1: Çocuklara
0: mi?
1: doğruyu, biz ne kadar doğruyuz ki doğruyu anlatacağız, o da ayrı bir mesele ama en azından emeği, en azından elimizdeki olanakları doğru kullanmayı, doğru yere enerjimizi kanalize etmeyi bu çocuklara anlatmamız gerekiyordu bizim. Çok şükür bunu 2 sene yaptık.
0: Ne güzel. İnşallah belki de devamı gelir diyelim, değil mi?
1: Yani günün 28 ya da 30 saat olmuş.

0: Olması
1: Olması
0: durumunda.
1: durumunda.
0: Kısaca eşine de buradan hem sevgilerimizi gönderdik az önce ama aynı evin içerisinde sanatçı olmak nasıl bir duygu? Yani görüşemiyorsunuz işte. O
1: Görüşemiyoruz.
0: zaman sen de buradan bence bir selam gönder istersen.
1: Tabii ki karıcığım, seni çok seviyorum.
0: Bir de kızımız var tabii, değil mi?
1: Evet, Allah
0: Dünya tatlısı,
1: bağışlarsa
0: dünya tatlısı.
1: Zehra Hanım.
0: Sona yaklaşırken şimdi hem kendi kuşağına hem de bu tarz sanatın birçok dalıyla ilintili olan

0: olan genç kuşağa ne söylemek istersin?
1: Valla kendi kuşağıma söyleyeceğim çok şey yok. Artık kendi kuşağım gerçekten bir şekilde kendi doğrularını oluşturmuş. Ama genç kardeşlerimize şunu net söyleyebilirim, vazgeçmesinler. Çünkü benim her zaman söylediğim bir şeydir. Bu vazgeçmek korkakların işidir. Bu coğrafyada sanat yapmak kolay değil. Sanatla uğraşmak kolay değil. Ama bu coğrafya sanat yapmaya değen bir coğrafya. O yüzden hem sanatın hangi dalıyla ilgileniyorlarsa ilgilensinler, kesinlikle başarısızlık hissine veya çaresizlik hissine kapılıp bu işten vazgeçmesinler. Çünkü itibar paradan kıymetlidir.
0: Harikasın. Teşekkür
1: Estağfurullah.
0: ediyorum. Gerçekten eminim şu an bizi dinleyen genç kuşağımız buradan kendilerine bir güç elde etmişlerdir diye
1: İnşallah.
0: düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Evet sevgili Mert Cörim, konuğum olduğun için çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: yönlülüğünle birçok dinleyenlerimize de güç olduğuna eminim.
1: Estağfurullah.
0: Diliyorum yolun açık olsun. Hep
1: Hep beraber.
0: biz seni alkışlayalım.
1: Hep beraber.
0: Başarıların dolu dolu olsun.
1: İnşallah. Teşekkür ederim her şey için.
0: Ben teşekkür ediyorum konuğum olduğun için. Efendim, TRT Name'de Yıldız Sözleri programındaydınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Ökütüren. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar size sesimizi ulaştırdı. Ve az sonra Mustafa Sağyaşar'dan dinleyeceğimiz güzel bir eser ile sizlere veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek gönülden istediğiniz her şey en kısa zamanda gerçekleşsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Neden hiç durmuyor gözyaşların biçare gönlüm? Perişan halinin tesiri yok mu yâre gönlüm? Şikayet etme ayâre, sitemkâr olma yâre.

Sevenler söylemez her halini, avare gönlüm. Güftesini Hilmi Soykut'un yazdığı Avni Anıl'ın Nikriz makamındaki bu eserini Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinleyerek başladık bugün programımıza. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Nikriz ve Bayati makamında eserler sunacağız size. Nikriz makamındaki ikinci eserimizin sözleri Yalçın Benlican'a, bestesi Fethi Karamahmutoğlu'na ait. Bilge Pakalınlardan dinliyoruz. Alamazsın geriye geçen bir günü bile. Öyleyse kederle ömrü tüketmek niye? Yakışmıyor hiç hüzün senin güzel yüzüne. Hadi neşelen biraz. Hadi biraz gülümse.

Güftesini Ruhi Bey'in yazdığı Faize Ergin'in Nikriz makamındaki bestesini Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Gönül ne için ateşlere yansın, hicrinle melul pürk eder mi kalsın?

Yunus Emre'nin bir şiirine, kendi bestelediği Nikriz makamındaki ilahide dinliyoruz Ahmet Hatipoğlu'nu. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanarsın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur.

Sıradaki Nikriz eserimizin güftesi Hilmi Soykut'a, bestesi Emin Ongan'a ait. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. O güzel saçlarına her cahitak demedim. Gönül verdimse sana gönlümü yak demedim.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nikriz makamındaki şarkıyla devam ediyoruz. Yıldızlar Altında programımıza Mehmet Özkaya'dan dinliyoruz eseri. Yalova'nın şen kızını kandıralım alalım, ela gözlü dilber yari sevdalara salalım.

Nikriz makamındaki son eserimizin güftesi Reşat Özbilinççi'ye, bestesi Erdinç Çelikkol'a ait. Tülin Yakar Çelik'ten dinliyoruz. Servi boylu, ince belli, tavru munis, ince belli. Bu ne kıvrak çiftetelli, raks ediyor ince belli.

Sırada tabii Mustafa Efendi'nin Bayati makamındaki bir eseri var. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Gül yüzlülerin şevkine gel, nuş edelim mey, ış eyleyelim yar ile, şimdi demidir hey.

Hakkı Gürsoy Dinçeri, Rakım Elkutlu'nun Bayati makamındaki şarkısında dinliyoruz. Eserin güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye ait. Bilmezsin düşündüğüm, ağladıklarım nedir? Nasıl bir dert taşırım içimde kaç senedir?

Güftesini Faika Mücella'nın yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Bayati makamındaki bestesini Şeniz Güneş'ten dinliyoruz. Gel nazlı gülüm, sazını çal, şarkını söyle. Geçsin geceler türlü hayalatıyla böyle.

Sıradaki Bayati eserimiz yine Alaaddin Yavaşçı'nın bir bestesi. Bu kez Güfte Abdullah Celkan'a ait ve Suat Güney'den dinliyoruz. Dile gelse ıstırabım, bülbüle destan olur. Ehli aşkı mest eder, mecnuna kabristan olur.

Rüştü Şardağ'ın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın Bayati makamındaki meşhur bestesini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz hep birlikte. Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle perişan olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Sırada Saadettin Kaynağ'ın Bayati makamındaki şarkısı var. Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Aşkın fecri yüceldi, müjdeler olsun gönül. Sana baharlar geldi, müjdeler olsun gönül.

Sevgili dinleyenler, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Tamburi Mustafa Çavuş'un Bayati makamındaki bestesi Rıza Rit'ten dinliyoruz son eserimizi. Çıkalım saydı şikare, çatarız belki o yare. Geçmez gönül dilberinden, dokunur zülfü nigare. Hoşçakalınız.

Sevilen şarkıları radyomuzun kıymetli seslerinden dinlemek isterseniz her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programında buluşalım.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlamış olduğumuz Akustikname programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Valer, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben solistiniz Suat Erdil. Efendim yaklaşık bir saat birbirinden kıymetli eserler sunacağız sizlere. Tabii ki bu süreçte bana eşlik eden birbirinden değerli saz üstadları var. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Dostlar ellerinize sağlık. Efendim bu hafta Akustikname programını Kürdili Hicazkar makamında bir eserle açtık. Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Hasan Esen'e aitti o eserin. Ben unutsam şarkılar unutmaz söylersin dedik. Hemen arkasından bir başka güzel Kürdili Hicazkar şarkı var. Güftesi Şahin Çandır'a, bestesi Avni Anıl'a ait. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

0: TRT Name.
1: Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir. Alamaz bir sevgili kalbimdeki şu yeri. Sanki içimde açan bu sarmaşık güllerim. Efendim güftesi ve bestesi Teoman Alpay'a ait o güzel muhayyer Kürdi şarkı var sırada.

Dostlar elinize sağlık. Kemanda Ertuğrul Erhan, Kanun'da Vedat Erdem Koca. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Efendim geldik Muhayyer Kürdi makamındaki son şarkıya. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Erol Sayan'a ait o eser. Kadehin de zehir olsa ben içerim, bana getir. Dudakların mühür olsa ben açarım, bana getir.

0: ki acıları çekinmeden bana getir sen tükenme beni bitir.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Akustik Name programı tüm hızıyla devam etmekte. Sırada Nihavend makamında birbirinden kıymetli eserler var. Bunların ilki Küftesi Rüştü Şar'da, bestesi Avni Anıl'a ait olan eser. Aşk bu değil, yapma güzel. Sen insana güldürürsün.

Dostlar ellerinize kollarınıza sağlık. Efendim geldik bir Osman Nihat Akın şarkısına. Nihavent makamında. Hepimizin severek dinlediği şarkılardan bir tanesidir. Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi. Dille yalnız dolaştım, gözyaşlarım dinmedi. Eserden önce TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli, değerli keman sanatçılarından bizim de sevdiğimiz dostumuz, duygusuna da çok çok güvendiğimiz isimlerden birisidir. Ertuğrul Erhan'dan şöyle güzel bir Nihavent Taksim alalım.

Dostlar ellerinize sağlık. Her hafta söylüyorum, söylemekten de asla gocunmuyorum. Stüdyoda o kadar kıymetli saz üstadları var ki onlarla birlikte şarkı seslendirmek gerçekten bizler için büyük keyif. Sırada rast makamında birbirinden kıymetli eserler var. Bunların ilki, güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait olan eser. Belki bir sabah geleceksin lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak.

0: TRT Name.
1: Dostlar, sırada güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Suat Sayın'a ait eser var. Önce tuttun elimden, sonra neden bıraktın? Yıllanmış şarap gibi yaktın, içimi yaktın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, yavaş yavaş da bu haftaki Akustik Name programının sonuna doğru ilerliyoruz. Son iki şarkımız var, birbirinden kıymetli muayyer şarkılar var. Bunların birincisi hepimizin severek bildiği ve dinlediği çok kıymetli bestekar Saadettin Kaynağı'na ait eser var. Esmerim kıyma bana, kurban olayım sana. Esmer aman, esmer aman, çok içmişim, başım duman, sevdalıyım, halim yaman.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu haftada Akustik Name programının sonuna ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden kıymetli üstadlar vardı. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Dostlar, ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Elbette program yapımcımız Aslı Boyler, ton maisterimiz kıymetli Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben solistiniz Suat Erdil. Efendim, Akustik Name'yi bu hafta yine muhayyer makamlı bir şarkıyla ve yine büyük üstad Saadettin Kaynak bestesiyle kapatıyoruz. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günün enerjisiyle, Türk müziğimizin ruha şifa veren nameleriyle bugün de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e usta sanatçılarımızın icralarından derlediğimiz harika şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz. Bugün programımıza çok özel bir eserle başlıyoruz. Uşak makamında bir Münir Nurettin Selçuk bestesinde Muazzez Abacı'yı ağırlıyoruz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak makamındaki eseri sanatçı 1991 yılında yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde seslendirmiş. Söyle sevgili, sevgili söyle, söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim, senin aşkındır dileğim, seviyorum, seveceğim.

Ankara Radyosu'nun sevilen sanatçılarından Süheyla Eren, 2012 yılında yayınlanan Özlem Şarkıları albümünde seslendirdiği Şükrü Tunar şarkısıyla konuğumuz oldu. Uşak makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Halit Bekir Sabarkan imzalı. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak dedi sanatçımız. Evet efendim, birlikteliğimiz Uşak makamındaki eserlerle devam ediyor. Şimdi ise

İstanbul Radyosu'na uzanıyoruz ve bestesi Erdoğan Berker, güftesi Erol Kavşet imzalı eseri Cavit Tanürek icrasıyla dinliyoruz. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı. İçimdeki sevgiler, hazlar seni kıskandı.

Sevdim seni güzelim, sevdim seni. Firdevs Tezcan'ı Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Özpinici'ye ait Uşak şarkısıyla konuğumuz oldu. Sevgili TRT Name dostlarımız, zaman tünelinde şimdi günümüze yaklaşıyoruz ve Hasan Eren'in 2021 yılında yayınlanan Bu Şarkı Hiç Bitmesin albümünde seslendirdiği bir Kemal Gürses şarkısı dinliyoruz. Uşak makamındaki eserin güftesi ise Ali Haydar Abdullahoğlu'na ait. Zulmette ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler, ruhumda titreyen son nuru alan, ağarmış saçımı yolan geceler.

Değerli sanatçı Tahir Engin Üçöz, Uşak makamındaki bu çok sevilen türküyle günümüzü renklendirdi efendim. Zannediyoruz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırız. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürelim ve zaman tünelinde 1987 yılına uzanalım. Selahattin Altınbaş'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait Uşak şarkısında Zeki Müren'i dinleyelim. Sanatçı bu sevilen eseri 1987 yılında yayınlanan Masal albümünde seslendirmişti. Kumruları dinle.

Dedim susu verdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

verdiler. Rüzgarlar bekledim sensiz esirler. Kumruları dinledim susuverdiler. Rüzgarları bekledim sensiz estiler.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Hüseyin makamında bir Yalçın Tura şarkısıyla konuğumuz oldu. Evet değerli dinleyicilerimiz, müzik özellikle de Türk musikisi öylesine uçsuz bucaksız bir umman ki, dizelerle bezelmiş her name ve efsunlu makamlar bizleri yaşamdan bir ana ışınlıyor adeta. Bu kah geçmişten hüzünle ya da mutlulukla anımsadığımız bir kare oluyor ya da gelecekte kendimizi görmek istediğimiz o fotoğraf. İşte bu noktada diyoruz ki dilediğinizce seçin, dilediğinizce beğenin. Zira zamanlar arasındaki bu yolculuk sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi gelin kalplerimizi Vedat Çetinkaya'nın o usta sesine emanet edelim ve sanatçımızdan bir Amir Ateş şarkısı dinleyelim. Muayyer Kürdi makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Melek Hiç imzalı. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

bile imkansız. Bir de ellerin var ki sanki hala yüzümde. Ekmeğim aşım gibi gecemde gündüzümde. Cehennem bahtım olsun yalan varsa sözümde. Ellerini tutmadan ölmek bile imkansız. Kıymetli dinleyicilerimiz, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde yine harika dizelerle sizlere seslendik. Bu değerli dizelerin sahibi teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Tunay'dı. Nihat Bey'e de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz bir kez daha. İnşallah ilerleyen günlerde de bu imkansız şiirine konu olan dizeleri Nazire Savran yorumuyla dinleyeceksiniz. Evet, birlikteliğimize yine şarkılarla devam ediyoruz. Günümüzü birbirinden güzel şarkılarla renklendiriyoruz. Şimdi ise Muayyer Kürdi makamında Bir Gündoğdu Duran bestesi var sırada. Kıymetli sanatçılarımız Çiğdem Yarkın ve Erhan Bahçı beraberce seslendiriyorlar. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın?

Kıymetli sanatçımız Yıldırım Bekçi'yi deneyeceğiz şimdi de. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi makamındaki bir Rıdvan Tandoğan bestesiyle konuğumuz oluyor Yıldırım Bekçi. Gerçekten seven kalplerin asla engel tanımadığını bizlere hatırlatan bir şarkı. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki. Sevinçle, neşeyle, hazla gelirim.

Değerli sanatçımız Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Sanatçı güftesi İlkan San tarafından kaleme alınan Muayyer Kürdi makamındaki bestesini seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser Zekai Bey'in 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde yer alıyordu. Değerli dostlarımız, birlikteliğimize yine çok özel bir şarkıyla devam ediyoruz. 90'lı yılların başına uzanıyoruz. Samime Sanay'ın Ben Sana Mecburum isimli 1993 tarihli albümünden Ziya Taşkent'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait şarkısını dinliyoruz beraberce. Bir sabah istiyorum, gözyaşlarımı silsin. Bir akşam istiyorum, bana sabırlar versin. Bir gece istiyorum, sırlarımı o bilsin.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Asuman Aslım, Akın Özkan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Gönül aşık oldu sana. Değerli dostlar, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın şimdiki bölümünde Rast, Mahur ve Nihavend makamında şarkılara yer vereceğiz. Ritmimizi bir parça düşürüyoruz ve Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Kemani Tatyus Efendi'nin Rast Peşrevini Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinliyoruz. Ve hemen ardından Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın, çok özel bir Selahattin Pınar eseriyle günümüze eşlik ediyor. Rast makamındaki bu eserin güftesi ise Burhan Bey'e ait. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün? Hülyalarımın menbaı bir taze çiçeksin. Bekletme, yazıktır, sen de solar, sen de çürürsün.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, Gültekin Çekin'in güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Rast şarkısıyla renklendirdi günümüzü. Efendim, birlikteliğimize yine Rast makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi Zekai Tunca'nın 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir potpourri'ye kulak vereceğiz. Sanatçı ilk olarak Hacı Faik Bey'e ait Nihansın Dide'den Ey Mesti Nazım isimli şarkı seslendirecek. Bu sevilen şarkıyı gazelle taçlandırdıktan sonra Cevat Ultanır'a ait Bağdat Yolu isimli eserle potpourri'yi noktalandıracak.

Efendim, geçmiş zaman olur ki programında nostaljiyi kalplerimizde hissetmeye devam ediyoruz. Kah 60'lı 70'li yılların eserlerini size paylaşıyoruz. Kah 90'lara uzanıyoruz. Kah günümüze geliyoruz. Ve birbirinden güzel şarkılarla harika renkli bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. Şimdi ise değerli sanatçı Nesrin Körükçü bizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz iki kıymetli sanatçımız Nesrin ve Çetin Körükçü Türk müziğine bir ömür hizmet ettiler. Katkılarından dolayı kendilerine minnetlerimizi de sunuyoruz. Bu vesileyle değerli Çetin Körükçü hocayı da saygı ve rahmetle analım. Ve Nesrin Körükçü'nün seslendireceği bir Erol Sayan şarkısına kulak verelim. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak.

güftesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait Rast makamındaki sevilen şarkıda değerli sanatçı Çiğdem Yarkın bizlerle birlikteydi. Evet efendim, şimdi Mahur makamında bir Münir Nurettin Selçuk bestesi var sırada. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri Asuman Assım Görgün icrasıyla dinleyeceğiz. Otomobil uçar gider, ömrüm gibi geçer gider. Ben talihin peşindeyim, talih benden kaçar gider.

Melahat Gülses, Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait mahur şarkısıyla konuğumuz oldu. Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize, bayram gecesi dedi sanatçımız. Efendim, bu güzel şarkıyla birlikte biz de diyoruz ki her gününüz, her geceniz diliyoruz ki bayram coşkusuyla, bayram neşesiyle geçsin. O kalbinizdeki çocuksu duyguları, sevincinizi, mutluluğunuzu asla yitirmeyin. Çünkü hayat iyisiyle, kötüsüyle, mutlulukla, hüzünle bir bütün. Biz de içindeki güzellikleri alıp kalbimizde saklamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bu güzellikleri de şarkılarla taçlandırıyoruz. İşte şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim. Ankara Radyosu'nun sevilen sanatçısı Bilge Pakadınlar konuğumuz oluyor. Erdoğan Berker'in Güftesi Ayten Baykal'a ait mahur makamındaki eserini seslendiriyor sanatçı. Denizler dalgaydı geçti dediler, rüzgarlar hevesti esti dediler, serçeler bir anlık sesti dediler, ağladım ağladım yağmurlarla ben.

Değerli sanatçı, gönül yazar, seslendirmiş olduğu Mahur Türkü ile bizleri yine geçmişe götürdü. Efendim, geçmişteki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1996 yılında bir mola vereceğiz ve Yaşar Özel'in seslendirmiş olduğu bir Selami Şahin şarkısı dinleyeceğiz. Mahur makamındaki bu eserde sanatçımız bizlere şöyle sesleniyor. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim.

Handan Odabaşı, beste ve güftesi Kamuran Yarkın'a ait unutulmaz bir mahur eserle bizimle birlikteydi. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor dedi. Efendim biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de güne bir söz bırak köşesinde 13. yüzyılın ünlü düşünürlerinden insanlığa ilmiyle yol gösteren Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ayda ara, gözlerindeki perdeyi arala demiş Mevlana. Efendim, sabrıyla, sevgisiyle, hoşgörüsüyle, ilmiyle aslında yaşadığı dönemi 13. yüzyıla ışık tutan değerli düşünür, engin vizyonuyla bugün de aslında insanlığa ışık tutuyor. Zira insan aynı insan, kalp aynı kalp. Dolayısıyla ha 13. yüzyılda olmuş olsun, ha 21. yüzyılda olmuş olsun, hayata güzel gözlerle bakabilmek, kötülüklerin içindeki iyiliği görebilmek, bir çocuğun gülüşünde saklı olan güzellikleri görebilmek ya da kafamızı kaldırıp göğe baktığımızda güneşin içimizde yarattığı mutluluğu hissedebilmek, gerçekten bunlar önemli şeyler. İnşallah yaşamın içindeki o küçük anlardan da tad almayı başarabiliriz. Zira aslında yaşamın ta kendisi işte bunlar. Mevlana da bize bununla ilgili bir yol göstermiş. Gözlerinizdeki perdeyi aralayın ve hayattaki o küçük mutlulukları yakalamaya çalışın. Biz de mutluluklarınızı şarkılarla perçinleyelim. Şimdi gelin o şarkılardan birini dinleyelim ve 1997 yılına uzanalım. Ayşe Tunalı seslendirecek Zeynettin Maraş'ın Sevilen Nihavend eseri.

birbirinden özel şarkılarla bu yayının da sonuna geldik değerli dostlar. Bugün yine en özel eserlerle gününüze eşlik etmeye çalıştık. Ortak duygularda buluştuk. Şarkıların dilinden konuştuk. Ve yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyenlerimizi bir Zeynettin Maraş şarkısında Hüner Coşkuner'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.